Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri ODE Radyo'da seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Sıkça karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

0: Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün dünyada yükselen faiz hatlarını konuşacağız. Çünkü son dönemde küresel piyasalarda oldukça dikkat çekici bir hareket var. Amerika'dan Japonya'ya, Avrupa'dan İngiltere'ye kadar devletlerin borçlanma maliyetleri yükseliyor. Özellikle Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi %5'in üzerine çıktı. Yani %5.3 civarına kadar yükseldi. Bu tabii 2000'li yılların başlarından bu yana görmediğimiz seviyeler. Örneğin 30 yıllık Amerikan tahvili faizi %5.6 civarına çıkmış durumda. Üstelik biraz önce söylediğim gibi konu Amerika ile sınırlı değil. Amerika ile başlıyor, Japonya, Avrupa ve diğer bazı ülkelerde uzun vadeli faizlerde çok belirgin yükselişler görüyoruz. Peki neden? Tabii ki hemen ilk akla gelen cevap doğal olarak enflasyon oluyor ama bugün anlatmak istediğim şey şu, bu kez mesele yalnızca enflasyon değil. Dolayısıyla konuyu biraz o çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, enerji fiyatları ve enflasyon kısa vadede faizleri yukarı itiyor. Merkez bankalarının faiz politikaları önemli. Ama bunun arkasında daha uzun vadeli başka bir değişim de yaşanıyor. Çünkü devletler artık daha fazla borçlanıyor. Bütçe açıkları daha yüksek, borç stokları büyüyor. Yapay zeka ve veri merkezleri için devasa yatırımlar yapılıyor. Elektrik üretiminden enerji şebekelerine kadar çok büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Savunma harcamaları artıyor ve bütün bunların sonucunda dünyada paraya olan talep, yani yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı artıyor. Dolayısıyla bugün şu soruyu soracağız. Dünya gerçekten daha yüksek faizlerin olduğu yeni bir döneme mi giriyor? Bunu anlamak için de önce tabii ki Amerika'dan başlamamız gerekiyor. Çünkü dünya finans sisteminde Amerikan faizi herhangi bir ülkenin faizi değil. Amerikan devlet tahvilleri küresel finans sisteminde çok önemli bir yere sahip. Dolar dünyanın temel rezerv para birimi olduğu için ABD tahvilleri de küresel piyasalarda temel referanslardan biri olarak kullanılıyor. İşte bugün 10 yıllık Amerikan devlet tahvilinin faizi biraz önce söylediğim gibi 5.3 civarına yükselmiş durumda. Bunun ne kadar önemli olduğunu basit bir örnekle anlatacağım. Bir yatırımcısınız ve paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Önünüzde bir Amerikan devlet tahvili var ve size yıllık %5'in üzerinde dolar getirisi sunuyor. O zaman başka bir ülkeye, bir şirkete ya da daha riskli bir yatırım aracına para verirken doğal olarak bundan daha yüksek bir getiri isteyeceksiniz. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Amerikan devlet tahvilinden zaten %5'in üzerinde faiz alabiliyorsam daha fazla risk almak için bana daha fazla prim lazım. İşte Amerika'daki faizin bütün dünyaya yayılmasının temel mekanizması bu. Amerikan tahvilleri küresel finans sisteminin adeta referans fiyatlarından biri. Amerika'nın faizi yükseldiğinde dünyanın geri kalanındaki finansal varlıklar da kendilerini bu yeni seviyeye göre yeniden fiyatlamak zorunda kalıyor. Bir şirket tahvil çıkaracaksa daha yüksek faiz ödeyebiliyor. Gelişmekte olan bir ülke dolar cinsinden borçlanacaksa yatırımcı daha yüksek getiri isteyebiliyor. Konut kredileri pahalanabiliyor, şirketlerin yatırım için kullandığı finansman maliyeti artabiliyor. Yani Amerika'daki tahvil piyasasında başlayan hareket zaman içerisinde dünyanın birçok yerine yayılabiliyor. Peki Amerikan tahvil faizleri neden bu kadar yükseldi? Burada biraz önce söylediğim gibi kısa vadeleri bir konuşalım ve onları aradan çıkaralım. Birinci neden hala enflasyon. Çünkü Amerika'da enflasyon birkaç yıl önce gördüğümüz çok yüksek seviyelerin oldukça altında ama halen Fed'in %2 hedefinin hala üzerinde. Ağustos ayında Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu yıllık %3 civarında gerçekleşti. Üstelik son dönemde enerji fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İkinci dalganın çok daha hızlı geldiğini gördük. Petrol tekrar 100 dolar civarına geldi. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz gibi motorin, benzin ve jet yakıtı gibi rafine petrol ürünlerinde de ciddi fiyat baskıları var. Bu da piyasada şu endişeyi arttırıyor. Yani enflasyonun %2'ye dönüşü düşündüğümüzden daha uzun sürebilir mi? Eğer cevap evetse Fed'in de faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutması gerekebilir. İşte bu beklenti tahvil faizlerine yansıyor. İkinci kısa vadeli neden ise Amerikan ekonomisinin halen dirençli olması. Normalde faizler uzun süre yüksek kaldığında ekonominin belirgin biçimde yavaşlamasını bekleriz. İşte tüketim düşer, şirket yatırımları azalır, istihdam zayıflar ve bunun sonucunda da enflasyon tekrar dengeye doğru, yani oradaki baskının hafiflediği bir yere doğru döner. Fakat Amerikan ekonomisi bu sıkı finansal koşullara rağmen, sıkı finansal koşullar derken tabii daha çok tahvil ve faiz seviyesinden bahsediyorum, görece güçlü kalmaya devam ediyor bu faiz seviyelerine rağmen. Son veriler işte büyümede ve özel sektör istihdamının halen dirençli olduğuna işaret ediyor. Bu da piyasaya şu mesajı veriyor. Fed ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri hızlı biçimde düşürmek zorunda olmayabilir. Dolayısıyla bugünkü yüksek faiz yükselişinin bir kısmını üçlü bir kombinasyon açıklıyor. Yani dirençli bir büyüme var, hedefin üzerinde bir enflasyon var ve üstüne üstlük yeniden yükselen enerji fiyatları var. İşte dediğim gibi bunlar daha çok kısa vadeli nedenler. Bence işin daha ilginç bölümü bundan sonra başlıyor. Bir de faizleri daha uzun süre yüksek tutabilecek yapısal nedenler var. Bunların başında da Amerika'nın bütçe açığı ve kamu borcu geliyor. Burada rakamlar gerçekten önemli. Şimdi birkaç tane rakam vereyim. Amerikan Kongresi'nin Bağımsız Bütçe Ofisi 2026 mali yılı için federal bütçe açığını yaklaşık 1.9 trilyon dolar olarak öngörüyor. Bu Amerikan milli gelirinin yaklaşık %5.8'ine denk geliyor. Karşılaştırmak için söyleyeyim, Amerika'nın son 50 yıllık ortalama bütçe açığı milli gelirin yaklaşık %3.8'i. Yani ekonomi güçlü ve işsizlik görece düşük olmasına rağmen bütçe açığı tarihsel ortalamanın çok üstünde. Üstelik mesele yalnızca bu da değil. Çünkü bütçe ofisi mevcut politikalar devam ederse bütçe açığının 2036 yılında 3.1 trilyon dolara, yani milli gelirin yaklaşık %6.7'sine ulaşabileceğini hesaplıyor. Yani Amerika'nın ekonomi politikalarında şu anda herhangi bir kemer sıkma ya da mali disipline gitme yolunda herhangi bir resim görmüyoruz. Bu çerçevede kamu borcunun milli geliri oranının da 2026'daki %101 seviyesinden 2036'da %120'ye söylemesi bile zor yükselmesi bekleniyor. Şimdi burada dinleyicimizin, sizlerin doğal olarak soracağı soru şu olabilir. Yani Amerika'nın bütçe açığının benim ödediğim faizle ne ilgisi var? Aslında oldukça fazla bir ilgisi var. Çünkü devletin harcaması gelirinden fazlaysa aradaki farkı borçlanarak kapatması gerekiyor. Nasıl borçlanıyor devlet? Tahvil çıkartıyor örneğin. Bütçe açığı büyükse daha fazla tahvil satması gerekiyor. Yani piyasadaki Amerikan devlet tahvili arzı artıyor. Burada da ekonominin en temel kuralı devreye giriyor. Bir malın arzı çok artıyorsa onu satın alacak kişiyi ikna etmek için fiyat konusunda daha cazip olmanız gerekiyor. Tahvilde bunun karşılığı daha yüksek faiz. Yani Amerika'nın büyük bütçe açıkları devam ettikçe hazinenin piyasadan çok büyük miktarda para toplaması gerekiyor. Ve yatırımcılar da giderek şunu soruyor. Bu kadar fazla tahvili hangi faizden alacağım? İşte uzun vadeli faizler üzerinde yapısal baskının önemli nedenlerinden biri bu. Burada bir de ilginç bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Borç yüksek, faiz yükseliyor. Faiz yükseldiği için devletin borcuna ödediği faiz gideri artıyor. Yani faiz gideri arttıkça bütçe açığı büyüyor. Bütçe açığı büyüdükçe daha fazla borçlanmak gerekiyor ya ve daha fazla borçlanma da piyasaya daha fazla tahvil çıkması anlamına geliyor. Dediğim gibi aslında çok belirgin bir kısır döngü ön planda oluyor. Bütçe ofisine göre, Amerika'nın bütçe ofisine göre Amerikan federal hükümetinin net faiz gideri 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde. Bu rakam milli gelirin %3.3'üne denk geliyor. 2036'da ise faiz giderinin yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yani Amerika'nın artık sadece kamu borcunun büyüklüğünü değil, o borcun taşıma maliyetini de konuşuyoruz. Şimdi gelelim ikinci yapısal faktöre, o da yapay zeka. Yapay zeka her yerden çıkıyor. Normalde yapay zekayı konuştuğumuzda işte aklımıza kimler geliyor? Nvidia geliyor, ChatGPT geliyor, teknoloji şirketleri geliyor. Ama yapay zeka aynı zamanda çok büyük bir sermaye harcaması hikayesi. Veri merkezleri gerekiyor, çip gerekiyor, elektrik gerekiyor, soğutma sistemleri gerekiyor, yeni enerji üretim kapasitesi gerekiyor, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerekiyor, fiber altyapı gerekiyor ve bütün bunların finansmanı gerekiyor. Son dönemde Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısını finanse etmek için borç piyasalarını çok daha yoğun kullandığını görüyoruz. Örneğin Financial Times'ın son analizine göre AI bağlantılı finansman 2026 yılında yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ve önümüzdeki yıllarda toplam finansman ihtiyacının 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu neden faiz açısından önemli? Çünkü dünyadaki tasarruf havuzu sonsuz değil. Yani bir taraftan Amerikan devleti borçlanmak istiyor, diğer tarafta Avrupa devletleri borçlanıyor, savunma yatırımları için para gerekiyor, enerji dönüşümü için, altyapı yatırımları için ve bir de bunun üzerine yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımı ekleniyor. Hepsi aynı küresel sermaye havuzundan finansman arıyor. Yani bunu bir açık arttırma gibi düşünebilirsiniz. Odada 100 lira tasarruf var. Eskiden bu 100 lirayı almak isteyen 3 kişi vardı. Şimdi 8 kişi var. Ve devlet diyor ki bana ver. Teknoloji şirketi diyor ki bana ver. İşte enerji şirketi, veri merkezi, savunma şirketi bu tasarruftan kendisi yararlanmak istiyor. O parayı kimin kullanacağına karar veren yatırımcı da doğal olarak daha yüksek getiri talep etmeye başlıyor. İşte ekonomide buna bazen sermaye talebinin de artması diyoruz. Bu nedenle yapay zeka yatırımları büyümeyi ve verimliliği arttırma potansiyeli taşırken kısa ve orta vadede yatırım talebini ve dolayısıyla da uzun vadeli faizleri yukarı iten faktörlerden biri oluyor. Şimdi bir başka kavramı daha vereceğim. Bu biraz teknik olabilir ama mantığı çok basit ve yüksek faizlerde önemli bir indikatör. O da vade primi. Yani diyelim ki paranızı bir aylığına veriyorsunuz. Bir ay sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama paranızı 30 yıllığına verirseniz 30 yılda enflasyon ne olacak, ekonomi ne olacak, devlet ne kadar borçlanacak, işte jeopolitik riskler olacak bunların hiçbirini kesin bilmiyorsunuz. Dolayısıyla 30 yıl boyunca paranızı bağlamak için ekstra bir getiri istersiniz. İşte bu ekstra getiriye kabaca biz vade primi diyoruz. Bugün uzun vadeli faizlerin yükselmesinde bunun da rolü var. Yatırımcı artık yalnızca FED işte gelecek ay ne yapacak diye bakmıyor. Örneğin biraz önce verdiğim rakamlar dolayısıyla diyor ki bu 10 ve 20 yılda önümüzdeki Amerikan kamu borcu nereye gidecek? Bunun daha üzerine gidebilir mi? Enflasyon eski döneme göre daha mı oynak olacak artık? %2'ye dönemeyecek mi? Ya da %2'nin bir yerinde mi üstünde mi konuşlanacak? Bu kadar büyük tahvil arzını kim alacak? Dünyada yatırım ihtiyacı kalıcı olarak arttı mı? Gibi sorular geliyor akla. Bu nedenle Fed bir noktada faiz indirse, arttırsa yani Fed'in faiz politikasındaki değişikliklere rağmen 10 yıllık veya 30 yıllık tahvil faizinin aynı ölçüde bir reaksiyon göstermesinin garantisi yok. Bence bugünkü tartışmanın en önemli noktalarından biri bu. Çünkü uzun yıllar boyunca dünyada şöyle bir alışkanlık oluştu. İşte enflasyon düşer, Merkez Bankası faiz indirir, bütün faizler de aşağı gelir. İşte yeni dünyada bu ilişki o kadar mekanik olmayabiliyor. Yani Merkez Bankası kısa vadeli faizleri belirliyor. Ama 10 yıllık faizler üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı. Daha önce de konuştuğumuz üzere para politikasında daha kısa vadeli faiz düzleminde daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uzun vadeye gittiğinde piyasa yalnızca bugünkü enflasyona değil, gelecekteki borca, tahvil arzına, büyümeye, yatırım ihtiyacına ve belirsizliğe de fiyat biçiyor. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra başta söylediğim yere tekrar dönüyorum ve diyorum ki bunlar nasıl Amerika'dan dünyaya yayılıyor? Yani Amerika böyleyse biz niye bu kadar yüksek faizden muzdaribiz? Birkaç donesini verdim. İşte dedim ki dolar hala küresel finans sisteminin merkezinde ve Amerikan tahvilleri küresel finansın temel referanslarından biri. Amerika'da risksiz kabul edilen getiri yükseldiğinde bütün dünya yeniden fiyatlanıyor gibi şeyleri söyledim. Mesela bir Alman şirketi borçlanacaksa, bir Brezilya şirketi dolar tahvili çıkaracaksa, bir gelişmekte olan ülke dış borçlanmaya gidecekse ve hepsi şu soruyla karşı karşıya kalıyor. Amerika bana %5'in üzerinde getiri verirken başka yerde aldığım risk karşılığında ne kadar kazanacağım? Dolayısıyla da bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli oluyor. Çünkü küresel faiz yükseldiğinde dış finansman daha çok pahalılanıyor. Dolar cinsinden borçlanma maliyeti artıyor. Yani Türkiye'de yurt dışında ve Türkiye hazinesi dolar cinsinden borçlanmak istediğinde biraz daha artan bir maliyetten borçlanabiliyor. Şirketlerin borç çevirmesi daha zorlaşabiliyor. Sermaye akımlarında dalgalanma yaşanabiliyor ve yerel merkez bankalarının faiz indirme alanı da daralabiliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde etkisi çok daha fazla. Gelişmiş ülkelerde bile etkisini görüyoruz. Başta da söylediğim gibi Japonya, Avrupa, İngiltere buralarda da çok yıllı zirvelere yükselmiş durumda tahvil faizleri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece şu soruya bakmamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım bu programda. Yani Fed faizi arttıracak mı, indirecek mi sorusundan biraz daha uzaklaşmak gerekiyor tahvil faizlerini değerlendirirken. Daha önemli soru da şu oluyor. Fed ne yaparsa yapsın, dünyanın uzun vadeli faizlerini yüksek tutan yapısal koşullar değişiyor mu? Bence küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yılındaki en önemli sorularından biri tam olarak bu olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin başka bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Jack dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Down Tempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin'le

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da senin için analiz ediyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Nice to meet you. Surreal, but nice.
1: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odea Radyo yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu oldukça mühim bir konu. Yatırımın görünmeyen riski zihin. Şimdi yatırımda risk çoğu zaman fiyat hareketlerinde aranır. Hep ona bakarız. Yani fiyat hareketlerinde acaba risk var mı? Aslında bazen asıl risk zihinde oluyor. Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te bugün finans alanında uzman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakkı Öztürk hocamız burada. Hocam bu konu çok mühim bir konu. Çünkü insanlar da soruyor, neden ben böyle panik oluyorum, hemen satıyorum diye. Ona biraz psikolojisine biraz inmek istiyorum. Biraz davranışsal inmek istiyorum. Şimdi Odea Bank'ın Konda ile yaptığı bir araştırma var. Çok da güzel bir araştırma olmuş. Finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırması bu. Şimdi burada şöyle bir şey çıkmış. Hemen rakamlara bakıyorum ben. Bir yatırım aracı sosyal medyada ya da çevrede çok konuşulunca katılımcıların %15'i hemen araştırırım diyormuş. %10'u güvenim artar demiş. Yani yaklaşık 1/4'ü popülerlikten olumlu etkilendiğini söylemişler duyulduğu zaman. Ama diğer bir yandan %22'lik bir kesimse tam tersine eğer bir yatırım aracı çok konuşuluyorsa onu şüpheli bulurum demiş bu araştırmada. Aslında burada yatırımcı yatırım aracı mı tepki veriyor yoksa kalabalığın o sürü psikolojisini yarattığı psikolojiye mi tepki veriyor size göre? Bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi tabii önce Odea Bank'ın Konda işbirliğiyle değil mi gerçekleştirdiği evet. O finansal okuryazarlık ve yatırımcı davranışları anketi. Bence önemli bir anket. Ben de şöyle bir göz attım, hı hı. Onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki yatırımcı davranışlarını analiz ediyor. Önemli. Aynı zamanda tabii burada yatırımcılar bir yatırım yaptıkları zaman bunun arkasında hangi ekonomik, hangi sosyal, hangi psikolojik nedenler var onları da ölçüyor. Bence son derece detaylı yapılmış bir araştırma çalışma. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii burada popülerlikten bahsettin değil mi sen? Hı hı. O araştırmanın sonuçlarından evet. bir tanesi de. Bu. Evet yani eğer bir yatırım aracı sosyal medyada çok konuşuluyorsa, popülerleştiyse genelde yatırımcıların %25'i değil mi? 1/4'ü. Evet bu popülerlik.
0: Yani yaklaşık.
1: %25'i ikisi beraber
0: evet,
1: yani.
0: İkisi beraber.
1: Güven duyuyor değil mi? 15-10 evet. daha %25'i yani 1/4 bu popülerliğin kendi yatırım kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Şimdi tabii burada davranışsal finans devreye giriyor ama önce tabii onun biraz ben şöyle bir baktığım için alt detaylarına, alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bunu söyleyenlerin çoğu aslında daha az tecrübeli yatırımcılar ve eğitim düzeyi biraz daha düşük yatırımcılar. Yani daha az tecrübeli olup da yatırım konusunda ve eğitim düzeyi biraz daha düşük olan insanlar popüler olan yani sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarına daha fazla ilgi gösteriyorlar gibi bir sonuç çıkabiliyor buradan. Ama öte yandan da daha tecrübeli yatırımcılara baktığınız zaman orada bir oran verdi.
0: %22
1: yani orada baktığımız zaman daha tecrübeli yatırımcılarda popülerlik ön planda değil o kadar. Yani işte diğerin ön planda değil. Bence bu da önemli bir şey.
0: Şüpheli yaklaşıyormuş.
1: Şüphe işte %22'si onu söyleyeyim şüpheli. Yanlış anlaşılmasın. %22'si şüpheli yaklaşıyor ve tedirgin oluyor bununla. Dolayısıyla tecrübeli yatırımcılar popüler araçlardan, sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarından daha tedirgin oluyorlar. Yani bunlar tabii hep yatırım kararlarında psikolojinin etkisiyle ilgili. Onu söylemek lazım. Yani sadece tabii insanlar verilere bakıp karar vermiyor. İşte ne bileyim bilançoya bakıp, faiz oranlarına bakıp, makro faktörlere bakıp ondan sonra karar vermiyorlar. Çevresindeki değil mi insan davranışlarından da etkileniyorlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii birçok şey var. Davranışsal finans devreye giriyor burada. Birçok aslında bunların altında birçok kavram, bir teori var işte. Bahsederiz ileride ona işte FOMO var, ondan sonra loss aversion var, ondan sonra işte sürü psikolojisi var, herding var. Demin senin biraz önce söylediğin yayından önce confirmation bias denilen bir şey var. Doğrulama yanlılığı, ondan sonra aşırı güven yanlılığı var. Bunlardan da bahsederiz ama ben bir de şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabii insanlar genelde yatırım yaparlarken neye bakıyorlar? İşte sen de yıllardan beri sektörün içindesin. Tek baktıkları şey aslında ne? Getirisine bakıyorlar değil mi? Bir fon alacak veya bir hisse senedi alacak. Son işte 3 ayda, 5 ayda neyse son 1 yılda ne kadar getiri sağlamış? Çok yüksek getirisi varsa işte ben de bunu alayım diye düşünüyor. İkincisi tabii getiri derken de burada Türkiye'de biraz tabii finansal okuryazarlık düşük olduğu için de yani tabii nominal getiriler var, bir reel getiriler var. Aslında önemli olan değil mi? Reel getirilerdir. Yani siz
0: enflasyondan
1: bir arındırılmış getiri. Siz bir yatırım yaparsınız. Bir hisse senedi alırsınız 10 liraya. Yıl sonunda 15 liraya sattınız. %50 getiri sağladınız ama bu nominal getiridir. Dolayısıyla enflasyon da %50 olursa o bir yıl içinde aslında sizin satın alma gücünüz aynı kalıyor. Reel olarak hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii reel getiriler ön planda olması lazım. İnsanlar sadece getiriye bakıyor. Getiride de nominal getiriye bakıyor. Bir de aslında en önemli şey ne? Burada risk. Risklere bakmıyorlar. Yani normalde finansta baktığınız zaman işte deriz ki biz risk and return are twin sisters. Yani ikiz kardeş gibidir. Risk ve getiri beraber değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar risklere bakmıyorlar ki halbuki biz aslında riskleri matematiksel modellerle ölçebiliyoruz. Riskler derken işte sistematik riskler var, sistematik olmayan riskler var, betalar var, volatiliteler var. Neyse şimdi çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama bunlar matematiksel modellerle ölçülüyor. Veya işte ne bileyim fon alacaksınız değil mi? Fonların risk seviyeleri var değil mi Türkiye'de TEFAS'ta? 1'den 7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama kimse onlarla ilgilenmiyor ve sadece getireye bakıyor. En yüksek hangisi getiri sağlamışsa öne bir şey oluyor, yönelim oluyor, onu almak istiyor. Şimdi bir ölçebildiğimiz risk var, bunları ölçebiliyoruz, ona bakmıyorlar. Bir de senin yayının başında söylediğin gibi hatta bu podcast'in de ana konusu yatırımlarda bir de ölçemediğimiz gizli risk var değil mi? Nedir bu gizli risk de? İnsan psikolojisi, insan zihni, öyle değil mi? Şimdi bir ölçtüğümüz risk var, bir de ölçemediğimiz risk var. Çünkü niye? İnsan zihni. İşte çok etkilendiği psikolojik belli davranışlar var. Bir sürü psikolojisinden etkileniyor. İşte FOMO var. Ondan sonra ne bileyim loss aversion dediğimiz şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla o zaman tabii burada davranışsal finans tam anlamıyla işin içine giriyor. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım.
0: Şimdi biz burada yatırım odaklı podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var. Onu da soracağım ama FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
1: Bırakıyor. Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir yerde... Mesela ne bileyim bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben orada kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında nedir? Mesela bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı ondan sonra. İnsanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinçaltında. Ya herkes kazanıyor, ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi? $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama işte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı. Aman ben de kazanayım. Kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi? $30-40 gümüş $120 kadar çıktı onsu. 120 dolardan gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son? Herhalde $70 düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
0: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi... Örnek derken başıma gelen bir şey, başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar iyi eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor, çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni
1: i̇şte,
0: merak ediyorum.
1: İşte altında yatan neden?
0: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne
1: işte,
0: olursan
1: FOMO
0: ol.
1: FOMO kaçırma korkusu.
0: Bu yani, giriyor.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki o giriyor yani.
0: Nasıl mantığı devre dışı bırakıyor o zaman?
1: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hmm. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hmm. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen... Ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başa belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş 30 dolarlardan işte 100 dolarlara çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim sürü psikolojisi öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar. O da çok önemli. Yani insan neyi neden aldığını bilmiyor. Yani normalde bir şeye yatırım yaptığınız zaman değil mi? Önce bir analiz yaparsınız, temel analiz yaparsınız. Belli faktörlere bakarsınız ama sürü psikolojisinde insanlar hiç bunu bilmiyor. Yani diyorlar ki herkes alıyor. Demek ki bunların bir bildiği vardır. Dolayısıyla ben de alayım. Ondan sonra bunu da yaptıktan sonra işte FOMO, sürü psikolojisi. Ondan sonra ne geliyor aslında? Şey diyebiliriz, confirmation bias. Nedir yani o da? Teyitleme aslında doğrulama. Tam tabii Türkçe bunların karşılıkları yok ama doğrulama yanlılığı. Yani sen şimdi bunu anıları aldın. Evet. Dolayısıyla kendin sosyal medyada haberler görüyorsun. Kendini teyit eden yani aldığın için bunları diğer olumsuz haberleri ignore ediyorsun. Görmemezlikten giriyorsun. Kendini teyit eden haberleri görüyorsun.
0: İyi ki yapmışım.
1: Evet iyi ki ama aslında çok da belki de farklı haberler de var ama onları ignore ediyorsun. İşte buna da confirmation bias deniyor. Ondan sonra aslında tabii bazen şey de oluyor. Ne yapıyor insanlar? Özellikle tabii bu daha çok daha acemi yatırımcılarda da olur ama bir iki tane doğru hareket yapıyor finans piyasasında. Ondan sonra çok kendine güven geliyor. Çok kendine güven geldikten sonra da daha fazla risk alıyor. Daha fazla kaldıraç alıyor. Ondan sonra kazandığı işte belki neyse ne kadar kazandıysa hepsini tek seferde kaybediyor. Ona da over confidence deniyor. Yani aşırı özgüven deniyor. Dolayısıyla bunlar tabii ki yapılan hatalar.
0: Peki şu var mı? Mesela bir insan, bir kişi kendi parasını yönetirken ki aslında burada çok mu net çıkıyor acaba? Bir başkasının parasını yönetirken yapmış olduğu disiplini kendi parasını yönetirken yapamıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu da mı finansal
1: etkisi? Yani tabii o da onun etkisi oluyor. Yani bir defa işte orada kendi paranızı yönetirken belki psikoloji daha çok devreye giriyor. Yani başkasının parasını yönetirken siz onu yani yönetiyorsanız öyle değil mi? İşte portföy yöneticisiniz. Portföy yöneticinin uyguladığı belli kurallar var öyle
0: daha
1: değil mi?
0: Daha soğukkanlı mı, disiplinli mi bilemiyorum.
1: Ya tabii ama zaten onların zaten uyguladıkları belli kurallar var. İşte aktif fon olabilir, pasif fon olabilir. Neyse pasif fonlar daha uzun vadeli fonlar, aktif fonlarsa bunlar belli kurallara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama siz kendi paranızı yönettiğiniz zaman yani eğer bu disiplini uygulayabilirseniz, kendiniz bu kuralları koyabilirseniz, o disipline de sadık kalabilirseniz tabii ki başarılı olma şansınız ne olur? Artar. Ama tabii biraz zor oluyor. İnsan kendi parası olduğu için kendi psikolojisi devreye giriyor. Görse bile mesela ne oluyor? Ha mesela çok önemli loss aversion var. Bence çok önemli bir şey o da.
0: Nedir
1: o da loss aversion? Yani kaybınızı şey yapıyorsunuz.
0: Görmezden.
1: Yani görmezden giriyorsunuz. Şöyle tam tabii Türkçe karşılığını bulamadım. Aklım gelirse söylerim, şu anlatayım. Yani insanlar mesela bu çoğu insan için geçerli. 100 lira kazandınız, bir mutluluk duyuyorsunuz. Ama aynı 100 lira kaybettiğinizde çektiğiniz acı duyduğunuz mutluluktan daha fazla. Çok daha fazla. İşte buna loss aversion deniyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım.
0: Ama
1: özür dilerim. Tamam. Ondan sonra yani siz kaybınızı averse ediyorsunuz o anlamda. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir kayıp mı yaşadınız? Mesela %20 kaybınız var. Dolayısıyla siz eğer o anda o %20 kaybı satarsa yani orada pozisyonunuzu kapatırsanız o kaybınızı ne yapıyorsunuz? Kabul etmek durumunda evet. kalıyorsunuz. O zaman derler ya insanı hayatta yaşatan bir umuttur. Öbür türlü ne yapıyor? Ya dönerse ya o umut devam ediyor. Ama %20 kayıp %30 oluyor, %40 oluyor. Ama öbür türlü siz onu orada kesseniz belki o daha fazla kayıptan kurtulacaksınız. Ama eğer onu kestiğiniz anda çok büyük bir nek hissedeceksiniz, acı hissedeceksiniz. İşte buna da loss aversion deniyor buna. Yani insanların kayıplardaki acıları kazançlardaki mutluluğa göre çok daha şiddetli hissediyorlar.
0: Yani aşırı düşmüş bir senedi veya tırmacını satamama nedeninin bir tanesi bu psikolojik davranış şekli.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi bu yatırım kararlarında insan zihni en çok hangi anda kontrolü ele geçiriyor? Yani siz dediniz kazanç mı kayıp mı veya belirsizlik mi? Yani hangi anlarda kontrol insan zihninde oluyor? Yani belirsizlik ortamında geri mi çekiliyor, kazançta mı, aslında, kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında
0: bir de belirsizlik var.
1: Tabii insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect'te yani eğilim etkisi gibi. Şu eğilim etkisi de şu demek aslında. Siz yine bu loss aversion'la beraber siz bu sefer kar elde ettiğiniz zaman diyorsunuz ki kar cebe yakışır.
0: Evet.
1: Hemen onu realize etmek istiyorsunuz. Ama kaybınız olduğu zaman da o kaybınızı kabul etmiyorsunuz. Pozisyonunuzu işte loss aversion o da tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla burada aslında baktığımız zaman hepsinde etkili ama yani literatüre, davranışsal finans literatürüne baktığınız zaman işte bence bu loss aversion bir tık daha öne çıkıyor. Ama belirsizlik durumunda da insanlar bu sefer herding behavior yapabiliyor. Ne yapıyor? Yani sürü psikolojisi. Diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre çünkü piyasa belirsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o da davranışsal finansta karşılığı nedir? Sürü psikolojisi, herding behavior. Ama kayıp anında da dediğim gibi en önemli şey loss aversion.
0: Hepsinin bir karşılığı var.
1: Aslında bir karşılığı var ama bence hepsinde etkili. Ama burada en etkili olan bence kayıp anındaki loss aversion. Evet.
0: Peki şimdi bizim beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Zaten birinci güdümüz hayatta kalma güdüsü. Yani böyle o yüzden hayattayız. Ama yatırım dünyası şöyle. Mesela hayatta kalma güdüsü var ama yatırım dünyası soğukkanlı kalanları ödüllendiriyor. Yani daha disiplini, daha soğukkanlı. Şimdi bu içgüdüsel tarafımıza nasıl başa çıkıyoruz? Ben onu da sormak istiyorum size.
1: Vallahi tabii yatırım dünyası aslında içgüdüleri değil de aslında çok temelde disiplini ödüllendirir. Soğukkanlı olmak lazım. Hep söyleniyor. Yani ne demek? Piyasa düştüğü zaman paniklememek lazım. Ondan sonra piyasa yukarı çıktığı zaman da aşırı coşkuya kapılmamak lazım. Bizim eski zamanımızda gel yapıyor falan derlerdi.
0: Evet.
1: Borsada belki
0: evet.
1: Bir de hatırlarsın evet. Sen de. Aman dikkat et. Yani borsa yukarı giderdi.
0: Bu tahta gel yapıyor.
1: Tabii gel yapıyor. İşte fiyatlar biraz arttı. Ne demek yani gel yapması? Yani insanlar alsın biz oradan malı satalım derlerdi. Dolayısıyla tabii bunlar tabii önemli şeyler ama yani burada tabii çok önemli bence bir tanesi de portföy çeşitlendirmesi yapmak. Yani riskinizi bilmek. Bunlar önemli. Tabii ama senin söylediğin gibi yani beyin her zaman hep şeye odaklı, profit maximization odaklı. Dolayısıyla insan yatırım kararları verirken son derece zorlanıyor. Ama öte yandan tabii algoritmalar, belki konuşuruz, makineler devreye giriyor. Değil mi? Algoritmaların FOMO'su var mı?
0: Yok.
1: Yok değil
0: duygu
1: mi?
0: Yok.
1: Açgözlülüğü var mı? Yok. Duygusu falan yok. Panik yok değil mi? Panik yapmıyorlar. Dolayısıyla belli bir kurallar çerçevesinde alıp satıyorlar.
0: Şimdi insanlar yatırım yaptığında da şöyle şeyler çıkıyor mesela para kazanmanın verdiği bir keyif tamam var ama ben demiştim hissine de tutunuyorlar gibi duruyor. Yani o para kazanmanın hani hepimiz yaşadığımız için söylüyorum hissi bir tarafa kendi içimizde saklamak yerine bak ben demiştim yükseldi gibi bir nasıl diyeyim kendi tatmin etme ya da egonu tatmin etme bilemiyorum onu. Peki bu durum sizce yatırım kararlarında ego yani? Ne kadar belirleyici?
1: Ego tabii sadece yatırım kararlarında değil, insan hayatında da çok var.
0: Evet.
1: Tabii egolu insanlar var, daha az egolu olanlar var. İşçi olmayanlar da var ama yani genelde...
0: Egonun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
1: Yeri ve tamam, insan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var. 20 liranın aşağısında da 19 TL baskısı oluşur. Şimdi buna baktığınız zaman bunda yanılma payı var mı? Yok. Yani fiyat tabii 20 liranın yukarısında kalırsa 22 liraya gider. 20 liranın aşağısında da 19 liraya gider. Çok yani burada hiçbir yanılma payı yok. Şimdi insanlar bunları söylüyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Fiyat 22 lirada olsa ben bildim falan. 19 liraya da düşse ben bildim diyor. Ve aslında yani akıllı bir çocuk bile buna güler yani. Burada zaten yanılma payı yok. İşte bu ego devreye giriyor burada. İşte ben bildim. Bu insanın egosu yani buna biraz işi bilen ufak çocuklar bile güler. Ya yani 20 liranın aşağısında fiyat da 21-22 lira olur. 20'nin aşağısında da 19 lira olur. Yani belki teknik olarak bu söylenir. Orayı yukarı kırarsa öyle olur falan da ondan sonra
0: işte oraya devreye giriyor.
1: Hayır, ondan sonra işte hangi durum gerçekleşirse gerçekleşsin o durumu alıp kesip işte ben bildim söylemiştim falan demek zaten yanılma payın yok. Yukarıda gitse sen haklı olacaksın, aşağıda gitse haklı olacaksın.
0: O zaman ego giriyor işin.
1: Tabii ego giriyor. Bir de tabii insanlar şu da var yani. Niye mesela stop loss'u, stop loss önemli bir disiplindir değil mi? Zararı kes. Yani siz bir pozisyona girerken nedir bu? İşte ne bileyim bir formasyon görürsün. Hı-hı. Bir formasyon Hı-hı. görürsün. Oranın aşağısında ciddi belki bir aşağı düşüş potansiyeli vardır. İşte 10 TL'nin altında ben stop loss olacağım dersin.
0: Çıkacağım.
1: Yani daha evet, çıkacağım dersin. Pozisyonu kapatacağım dersin. Daha fazla zarara katlanmamak için. Ama insanlar bunu uygulayamıyor. Niye uygulayamıyor? İşte yine ego devreye giriyor. Sen şimdi orada bir pozisyona girdin ya. Senin zarar etmen ne demek? Yanılman demek. Öyle değil mi? Zarar etme. O zaman realize ediyorsun zararını. O zaman sen pozisyona niye girdin? Yukarı gidecek diye. Değil mi? Egon var işte ben bilirim bu yukarı gidecek diye. Ama orada stop loss'u uygulaman, disiplinle uygulaman neden uygulayamıyorsun? Zarar etmen demek o şeyi yanılman demek. Egonun yanlış...
0: Egonu yaralamak.
1: Evet demek. Aynen egonu yaralaman demek. Dolayısıyla o yüzden mesela bazen uygulamıyor. Hep tabii bunlar hepsi şeyle ilgili. İşte davranışsal, finansla ilgili veya işte demin söylediğim şey overconfidence değil mi? Bias. Overconfidence de aşırı güven. O da altında ego var yani. İşte iki tane doğru işlem yapıyorsun. Birden ondan sonra evet tabii çok aşırı güveniyorsun kendine. İşte ben şöyle yaparım böyle yaparım ondan sonra olmuyor tabii.
0: Peki bu da çok sık karşılaşan bir durumu soracağım size. Şimdi aynı veri var, aynı grafik var. Matematik bir tane değil mi? Grafik aynı, veri aynı, her şey aynı. Fakat iki yatırımcı bunları farklı görüyor. Aynı veri kişi başka kişi yukarı diyor, aynı veriyi gören hayır diyor. Şimdi bu tamamen farklı kararlar nasıl verilebiliyor? Yani bu da enteresan bir konudur çünkü. Yani bir tane grafik var. Ama milyonlarca veya, yatırımcı var.
1: Tabii yani grafikte bir tane veya grafik veri. Var ama o kadar çok indikatör var ki her indikatörde farklı şey söylüyor
0: neden
1: orada.
0: Neden tamamen farklı kararlar verebiliyor insanlar?
1: Ben buna çok şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Şundan şaşırmıyorum. Yani birincisi mesela şöyle düşünelim. Grafik de olabilir. Hı-hı. Bir tane grafik var ama farklı indikatörler var. Farklı indikatörlerde farklı şeyleri söylüyor. Birisi al der, birisi sat der. Tonla indikatör var. Her indikatör aynı şeyi mi söylüyor? Bir alakası yok yani. Bir de mesela bilanço gelir tablosuna baktığınız zaman şimdi bilanço gelir tablosu inceliyorsunuz. Sen bakıyorsun bir bakıyorsun işte bu EBITDA marjları çok önemlidir. FAVÖK marjı, hı hı. Faiz amortisman vergi öncesi kar. Satışlara göre şirket işte EBITDA marjını faiz amortisman vergi öncesi karını arttırıyor mu? Bu önemli bir şeydir yani şirket için. Bir bakıyorsun sen orada arttırıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu şirketin iyi performans gösterdiğini gösterir. İyi performans olduğunu gösterir. Ama ben de bir bakıyorum bu sefer borçluluk oranlarına şirketin tamam öte yandan EBITDA marjını arttırıyor ama evet. Şirketin borçluluğu da artıyor değil mi? Riskleri de artıyor. Ben de diyorum ki bu sefer bu şirket borçlu bir şirket. Mesela hmm. net borç bölü şeyi EBITDA'sını arttırıyor dedik. 6'ya geldi 7'lere geldi bu riskli olduğunu gösterir 4'ten 5'ten sonrası falan. Kabaca söylüyorum sektörlere göre değişir. Şimdi ben o veriyi görüyorum. Diyorum,
0: ben başkasını görüyorum.
1: Sen başkasını görürsün. Ha. Zaten herkes aynı veriyi görse hem alacağım satıcı olur mu?
0: Doğru. Bir tane alıcı veya satıcı olur.
1: Hem alacağım. Biz o zaman gelecekteki beklentiler farklı öyle değil mi? O zaman herkes alır, herkes satar. Yani piyasa dediğimiz şey de aslında
0: oluşmaz.
1: Ne bu? Oluşmaz. Yani.
0: Peki insan kendi zaaflarını nasıl fark edebilir? Yani burada tabii biraz öz disiplin veya öz farkındalık mı lazım? Yani kendi zaaflarını...
1: Kendi psikolojisini tanıması lazım. Yani o tabii kolay bir şey değil ama kendi...
0: Çok uzun bir konu tabii.
1: Tabii tabii yani tam aslında benim, tam benim uzmanlık alanım da değil. Yani belki bunu şeye sormak lazım daha çok. Psikologlara falan sormak lazım. Ama tabii kendi psikolojisini tanımak lazım. Yani bir yatırım yaptığı zaman öyle değil mi? Ben bu yatırımı neden yapıyorum? İşte FOMO'ya mı kapıldım? Sürü psikolojisim var arkasında. Temel analize göre mi alım yaptım? Öyle değil mi? Veya geriye dönük verdiğiniz kararlar var değil mi? Onları geriye dönük doğru mu vermişim, yanlış mı vermişim? Anca böyle zaaflarınızı neden aldım, neden sattım falan
0: böyle
1: olabilir. Ama tabii bu en doğru cevabı bence insan kendi zaaflarını nasıl bulur? Psikologlar vermesi çok doğru. Yani şimdi ben onun tam uzmanı değilim.
0: Ben merak ettim, sordum o soruyu tamam. Da. Bir de şimdi bugün mesela geçmişe döndüğünde biz mesela rakamları hatta çok eskilerden böyle bir tane küçük çağrı cihazı gibi vardı. Arada oradan görürdük çok eskilerden.
1: Ben bir şey anlatayım. Eski dedin
0: eskiden
1: tamam.
0: Eskiden görürdük fakat günümüzde olay öyle değil. Şimdi sürekli bir ekran içindeler. Elimizde telefon var, grafikler var, anlık yorumlar var. Ne bileyim bildirimler devamlı geliyor. Ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol ismi veriyor, yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi, yoksa kontrol hissi için mi sizce?
1: Şimdi sen eskiden örnek verdin, ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı yıllar, ben işte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum, Kadıköy Maarif Koleji'nde. Ondan sonra o zamanlar...
0: Var, anlık yorumlar var, ne bileyim bildirimler devamlı geliyor ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol ismi veriyor, yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi, yoksa kontrol hissi için mi sizce?
1: Şimdi sen eskiden örnek verdin, ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı

0: TEDx vardı. Evet, hatırlarsın. TEDx'ten 15 dakika gecikmeli. Ben de çok meraklıyım lise 2, lise son borsaya falan. Bizim Marif Koleji'nden abilerimiz var. Benim tabii çok kuzenlerim falan. De herkes, ailede çok var Kadıköy Anadolu mezunu. Dolayısıyla abilerimizi tanıyoruz oradan. O zamanlar seans odaları vardı. Ondan sonra işte Bahariye'de Koçbank var. Koçbank'ın altında böyle büyük bir seans odası var. O çaylar, kahveler falan, insanlar oturuyor. Güzel bir ortam. Ben de lise 2, lise sondayım. Abilerimiz beni oraya sokuyor. Hatta şey oluyor. Bir hisse senedi aldın sattın. Ordino imzalanıyor falan. Hı-hı. Hatırlarsın belki, bilmiyorum.
1: Hatırlıyorum.
0: Ondan sonra. Peki şimdi o zaman baktığınız zaman ya fiyatları sadece TEDx'ten görebiliyorsunuz veya seans odasına gideceksiniz. Ama orada da o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. Borsanın da güzel yılları, 94'ten önce, 92 falan iyi güzel yıllar borsanın. Ondan sonra işte insanlar orada, birisi diyor ki, hiç unutmam tabii, orada şey var, bir tane dealer var, Vedat Bey'di ismi, hiç unutmuyorum. Bir de onun broker'ı var İMKB'de. O zaman broker'lar var yani.
1: Evet, İMKB'de. İşte,
0: 2000'e falan ulaşmıştı o zamanlar. Tabii Exa bir sistemi olmadığı için. Şimdi birisi diyor ki, Vedat Bey diyor, 1000 not A hisse senedi alayım. Öbürü diyor ki 5000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 10 bin not ben alayım. Öbürü diyor ki 20 bin not ben de alayım. Adam ne aldığını bilmiyor. İşte bu da sürü psikolojisi mesela. O zamanlar da var bu işler ama şimdi bu zamanla o zamanı mukayese ettiğimiz zaman
1: i̇şte sosyal,
0: tabii
1: yani,
0: sosyal medya yok. Yani siz işte herkes de seans odasına gitmiyor o zamanlar. Dolayısıyla davranışsal finans, insan psikolojisi, insan zihninin etkileneceği şey yok. Faktörler yok ama şu an öyle mi? Yani bu an, şu an işte Twitter'ı var, sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan, değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım, Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar
1: kaygıyı daha mı çok yapılan, artırıyor bunlar?
0: Tabii ki yani insan psikolojisi.
1: Yani daha çok böyle tabii işlem ki, yapma isteği.
0: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi daha fazla etkileniyor. Eskiden öyle değildi. Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de maalesef. Şeyde, sosyal medyada çok fazla dezenformasyon oluyor. Hı hı. Bilgi kirliliği oluyor. Yalan yanlış bilgiler veriliyor. Öyle değil mi? Burada çünkü önemli olan orada ne? İşte yayınların izlenmesi. Kimse de hiçbir şeye bakmıyor. Aman izleniyor mu? İzleniyor. Rating var mı? Var falan filan. Dolayısıyla insanları da çok yanlış yönlendiriyorlar. Hı. Tabii ki insanların kafası karışıyor yani. Yani normal bir insanın bile kafası karışır. Son derece normal. Bir de bu tarafı var yani. Bu da son derece tabii insanları yanlış yönlendiriyor. Ha, böyle olunca da tabii burada kaygı devreye giriyor. Ondan sonra o yüzden kontrol etme devreye giriyor. Hı-hı. İnsanlar ekrana daha fazla bakıyor ve o zaman aman yanlış mı yapıyorum falan
1: panik
0: derken aşırı işlem yapma isteği doğuyor insanlarda. Bakın söylüyorum, bütün akademik çalışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında ne kadar çok işlem yaparsanız kaybetme olasılığınızın o kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir defa. Yani siz günde, hele bundan sonra, yani hadi bizim o eski zamanlarda bireysel yatırımcılar için belki daha kolaydı. Makineler yoktu, algoritmalar falan filan yoktu. Hele şimdi makineler var, algoritmalar var. Gün içinde alayım satayım, alayım satayım falan filan. En sonunda paranızın büyük, ya bütün akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Büyük bir kısmını kaybediyorsunuz yani.
1: Peki burada şimdi mesela bir yatırımcı psikolojik hatalarını azaltmak istiyor diyelim. Bu bahsettiğiniz konular. Kendi basit bir sistem kurmak istiyor. Yani basit bir sistem istiyor. Bu sistemin temelinde size göre hangi kurallar olmalı? Yani ne dedik? Soğukkanlılık, disiplin. Peki başka hangi
0: yani
1: kurallar?
0: Yani en önemli bence bir defa önce... Yani
1: mesela ya da çok fazla ekrana bakmamak. Bilmiyorum.
0: Önce bir defa risk profili nedir? Risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? Onu bilecek. Tabii en önemlisi o. Yani sen... Nedir söyleriz biz finansta? Risk lover mısın? Hı hı. Riski seviyor musun? Hı hı. Risk averse müsün? Riski sevmiyor musun? Veya risk neutral mısın? Riske karşı neutral müsün? Yani şimdi riski sevmeyen bir yatırımcı, risk averse, hiç risk istemeyen bir yatırımcının gidip riskli enstrümanlara yatırım yaptığı zaman bu yatırımcı kafasını yastığa koyduğu zaman geceleri rahat uyuyamaz. Dolayısıyla bu insan riskli enstrümanlardan kaçınacak bir defa. Çok net, öyle değil mi? Dolayısıyla bir defa riskini bilecek. Hı hı. Hangi risk düzeyinde olduğunu bilecek ve burada en önemlisi bir yatırım yaptığınız zaman yani ne kadar kayba tahammül edebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey yani ama insanlar hiç bunları yapmıyor. Yani ben işte burada ne bileyim 100 lira yatırdım. Yani ben 20 lira kayba tahammül edebilirim diyorsa o zaman o 20 lira kayba kadar rahat olur.
1: Bu ikinci
0: ama birisi tabii 10 lira kayıptan sonrası beni rahatsız ediyor diyorsa o zaman ona göre pozisyon alacak. Bir defa stop loss'unu işte ona göre belirleyecek. Çok önemli.
1: Bu da üçüncü kural değil.
0: Tabii ondan sonra nerede take profit yapacak? Bunların hiçbirisi belirlenmiyor değil mi? Nerede ben karımı alacağım?

0: hocam. Bu çok önemli. Bir de tabii en önemlisi nasıl yatırımcısın sen? Kısa vadeli yatırımcısı mı? Uzun vadeli yatırımcı mısın? Öyle değil mi? Bunların hepsi farklı yani. Dolayısıyla ona göre bir yatırım yapması lazım. Ve en önemlisine işte diversification dediğimiz çeşitlendirme. Portföy yapması lazım, öyle değil mi? Yani hiçbir insan imkansız yani. Yani ne bileyim, önümüzdeki 3 ayda 6 ayda en yüksek getiriye sahip olacak enstrümanları tahmin edemez. Kimse yapamaz yani bunu. İşte çeşitlendirme yaptığınız zaman, çeşitlendirmenin hikayesi bu zaten, öyle değil mi? Hem tabii buradaki çeşitlendirme yaptığınız zaman, portföy oluşturduğunuz zaman, tabii aralarındaki aldığınız varlıkların, finansal varlıkların aralarındaki korelasyon da önemli. Onu da söyleyelim. Aralarındaki korelasyonun düşük olması lazım. Onu da söyleyelim. Ama çeşitlendirme yaptığınız zaman hem riskinizi ne yapıyorsunuz? Azaltabiliyorsunuz.
1: Kontrolü olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani çeşitlendirme sadece aslında finansal bir olay değil baktığınız zaman. Aslında psikolojik olarak da aynı zamanda bir korunma mekanizması. Bence bu çok önemli ve en önemli şey de disiplin bence.
1: Disiplin. Peki şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi, çok basit bir duygu kontrol listesi olsa, yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz, ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi, yoksa zihnini iyi yönetebilen kişi mi? Bence çok kritik bir soru.
0: Evet, yani duygu kontrol listesi olduğu zaman yani ne söyleyebiliriz? Aslında birincisi, yani siz bir pozisyona girdiğiniz zaman niye bu pozisyona giriyorsunuz? Yani işte burada ne bileyim, insanlar konuştuğu için, bu enstrüman çok popüler olduğu için
1: birincisi
0: mi?
1: Birincisi neden bu yatırıma
0: neden yani
1: giriyorsunuz?
0: Yoksa temel analize göre mi? Bir analiz yaptınız,
1: birinci
0: ona mı yapıyorsunuz?
1: Bu.
0: Birincisi o. Bunu İkinci. Sormanız lazım. İkincisi aslında yine bence burada şey çok önemli. Yani ben bundan diyelim ki %20, %30 kaybetsem bunu tolere edebilir miyim? Bence onu söylemek lazım.
1: Zarar tolere edebilme kapasitesi 2.
0: Evet işte, 2. Hep davranışsal finansla ilgili. Yani belki birincisi FOMO ve şey olabilir. Sürü psikolojisiyle ilgili olabilir. Yani niye yapıyorum bu yatırımı? Altında FOMO mu var? Hurt behavior mu var? Sürü psikolojisi mi var? İkincisi loss aversion. Yani ne kadar ben bu kayba tahammül edebilirim? Öyle değil mi? Yani üçüncüsü de aslında yani bu
1: ne
0: önemli
1: kadar
0: olan,
1: disiplinliyim mi?
0: Hani yani tabii disiplin ne önemli olabilir, şey yapabilir. Stratejim ne? Yani buradaki duygularım mı ön planda, stratejim mi ön planda? Bunlara bakmak lazım bence.
1: Peki zihni yöneten mi, yoksa piyasayı okuyan kişi mi iyi bir yatırımcı olur?
0: Yani ikisi de önemli zaten. Şimdi burada birbirinden ayırt etmek zor. Yani sadece piyasayı okuyup hiç siz zihninizi yönetemiyorsanız başarılı olma şansınız çok fazla değil. Ama sadece zihni yönetip piyasayı da okuyamıyorsanız o da doğru olmaz. Dolayısıyla bence ikisi de son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bitiriyorum ama bu podcast'i dinleyen, izleyenler neyi özellikle dikkat çekişi bulurlar size göre? İzlediler diyelim bu yayını. Size göre en dikkat çekici unsur ne olur burada? FOMO mu, disiplin mi, soğukkanlılık mı, ne bileyim ego mu, açgözlük mü? Hangisi insanın
0: yani
1: beyninde kalır size göre?
0: Yani hepsi önemli bence. Tabii FOMO belki son zamanlarda da çok konuşuldu piyasada. İşte bu demin örnek verdik, altın fiyatları, gümüş fiyatları. Yani insanlar bence ona dikkat ederler. Yani burada işte bir yatırım aracı %200, %300 yukarı gitti diye ondan sonra ya ben burada işte bunu kaçırma korkusuyla en üst fiyatlardan trene binersem bundan sonra işte mağduriyetler, sıkıntılar olabiliyor. O önemli bence. İkincisi de bence tabii risk olayı önemli. Yani risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? O önemli. İşte o belki de o da loss aversion falan devreye giriyor.
1: Yani bu ikisi en önemli aslında.
0: Yani de önemli, evet.
1: Peki sevgili hocam, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bütün sorularımın cevaplarını aldım. Her ne kadar bazı şeyleri biliyor olsak da o zihnimiz bizi yanıltmaya devam
0: doğru,
1: ediyor.
0: Doğru.
1: Ne kadar bilsek de.
0: Tabii tabii. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
3: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Biz şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Ardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün dünyada yükselen faiz hatlarını konuşacağız. Çünkü son dönemde küresel piyasalarda oldukça dikkat çekici bir hareket var. Amerika'dan Japonya'ya, Avrupa'dan İngiltere'ye kadar devletlerin borçlanma maliyetleri yükseliyor. Özellikle Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi %5'in üzerine çıktı. Yani %5.3 civarına kadar yükseldi. Bu tabii 2000'li yılların başlarından bu yana görmediğimiz seviyeler. Örneğin 30 yıllık Amerikan tahvili faizi %5.6 civarına çıkmış durumda. Üstelik biraz önce söylediğim gibi konu Amerika ile sınırlı değil. Amerika ile başlıyor, Japonya, Avrupa ve diğer bazı ülkelerde uzun vadeli faizlerde çok belirgin yükselişler görüyoruz. Peki neden? Tabii ki hemen ilk akla gelen cevap doğal olarak enflasyon oluyor ama bugün anlatmak istediğim şey şu, bu kez mesele yalnızca enflasyon değil. Dolayısıyla konuyu biraz o çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, enerji fiyatları ve enflasyon kısa vadede faizleri yukarı itiyor, merkez bankalarının faiz politikaları önemli. Ama bunun arkasında daha uzun vadeli başka bir değişim de yaşanıyor. Çünkü devletler artık daha fazla borçlanıyor, bütçe açıkları daha yüksek, borç stokları büyüyor, yapay zeka ve veri merkezleri için devasa yatırımlar yapılıyor, elektrik üretiminden enerji şebekelerine kadar çok büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Savunma harcamaları artıyor ve bütün bunların sonucunda dünyada paraya olan talep, yani yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı artıyor. Dolayısıyla bugün şu soruyu soracağız. Dünya gerçekten daha yüksek faizlerin olduğu yeni bir döneme mi giriyor? Bunu anlamak için de önce tabii ki Amerika'dan başlamamız gerekiyor. Çünkü dünya finans sisteminde Amerikan faizi herhangi bir ülkenin faizi değil. Amerikan devlet tahvilleri küresel finans sisteminde çok önemli bir yere sahip. Dolar dünyanın temel rezerv para birimi olduğu için ABD tahvilleri de küresel piyasalarda temel referanslardan biri olarak kullanılıyor. İşte bugün 10 yıllık Amerikan devlet tahvilinin faizi biraz önce söylediğim gibi 5.3 civarına yükselmiş durumda. Bunun ne kadar önemli olduğunu basit bir örnekle anlatacağım. Bir yatırımcısınız ve paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Önünüzde bir Amerikan devlet tahvili var ve size yıllık %5'in üzerinde dolar getirisi sunuyor. O zaman başka bir ülkeye, bir şirkete ya da daha riskli bir yatırım aracına para verirken doğal olarak bundan daha yüksek bir getiri isteyeceksiniz. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Amerikan devlet tahvilinden zaten %5'in üzerinde faiz alabiliyorsam daha fazla risk almak için bana daha fazla prim lazım. İşte Amerika'daki faizin bütün dünyaya yayılmasının temel mekanizması bu. Amerikan tahvilleri küresel finans sisteminin adeta referans fiyatlarından biri. Amerika'nın faizi yükseldiğinde dünyanın geri kalanındaki finansal varlıklar da kendilerini bu yeni seviyeye göre yeniden fiyatlamak zorunda kalıyor. Bir şirket tahvil çıkaracaksa daha yüksek faiz ödeyebiliyor. Gelişmekte olan bir ülke dolar cinsinden borçlanacaksa yatırımcı daha yüksek getiri isteyebiliyor. Konut kredileri pahalanabiliyor, şirketlerin yatırım için kullandığı finansman maliyeti artabiliyor. Yani Amerika'daki tahvil piyasasında başlayan hareket zaman içerisinde dünyanın birçok yerine yayılabiliyor. Peki Amerikan tahvil faizleri neden bu kadar yükseldi? Burada biraz önce söylediğim gibi kısa vadeleri bir konuşalım ve onları aradan çıkaralım. Birinci neden hala enflasyon. Çünkü Amerika'da enflasyon birkaç yıl önce gördüğümüz çok yüksek seviyelerin oldukça altında ama halen Fed'in %2 hedefinin hala üzerinde. Ağustos ayında Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu yıllık %3 civarında gerçekleşti. Üstelik son dönemde enerji fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İkinci dalganın çok daha hızlı geldiğini gördük. Petrol tekrar 100 dolar civarına geldi. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz gibi motorin, benzin ve jet yakıtı gibi rafine petrol ürünlerinde de ciddi fiyat baskıları var. Bu da piyasada şu endişeyi arttırıyor. Yani enflasyonun %2'ye dönüşü düşündüğümüzden daha uzun sürebilir mi? Eğer cevap evetse Fed'in de faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutması gerekebilir. İşte bu beklenti tahvil faizlerine yansıyor. İkinci kısa vadeli neden ise Amerikan ekonomisinin halen dirençli olması. Normalde faizler uzun süre yüksek kaldığında ekonominin belirgin biçimde yavaşlamasını bekleriz. İşte tüketim düşer, şirket yatırımları azalır, istihdam zayıflar ve bunun sonucunda da enflasyon tekrar dengeye doğru, yani oradaki baskının hafiflediği bir yere doğru döner. Fakat Amerikan ekonomisi bu sıkı finansal koşullara rağmen, sıkı finansal koşullar derken tabii daha çok tahvil ve faiz seviyesinden bahsediyorum, görece güçlü kalmaya devam ediyor bu faiz seviyelerine rağmen. Son veriler işte büyümede ve özel sektör istihdamının halen dirençli olduğuna işaret ediyor. Bu da piyasaya şu mesajı veriyor. Fed ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri hızlı biçimde düşürmek zorunda olmayabilir. Dolayısıyla bugünkü yüksek faiz yükselişinin bir kısmını üçlü bir kombinasyon açıklıyor. Yani dirençli bir büyüme var, hedefin üzerinde bir enflasyon var ve üstüne üstlük yeniden yükselen enerji fiyatları var. İşte dediğim gibi bunlar daha çok kısa vadeli nedenler. Bence işin daha ilginç bölümü bundan sonra başlıyor. Bir de faizleri daha uzun süre yüksek tutabilecek yapısal nedenler var. Bunların başında da Amerika'nın bütçe açığı ve kamu borcu geliyor. Burada rakamlar gerçekten önemli. Şimdi birkaç tane rakam vereyim. Amerikan Kongresi'nin Bağımsız Bütçe Ofisi 2026 mali yılı için federal bütçe açığını yaklaşık 1.9 trilyon dolar olarak öngörüyor. Bu Amerikan milli gelirinin yaklaşık %5.8'ine denk geliyor. Karşılaştırmak için söyleyeyim, Amerika'nın son 50 yıllık ortalama bütçe açığı milli gelirin yaklaşık %3.8'i. Yani ekonomi güçlü ve işsizlik görece düşük olmasına rağmen bütçe açığı tarihsel ortalamanın çok üstünde. Üstelik mesele yalnızca bu da değil. Çünkü bütçe ofisi mevcut politikalar devam ederse bütçe açığının 2036 yılında 3.1 trilyon dolara, yani milli gelirin yaklaşık %6.7'sine ulaşabileceğini hesaplıyor. Yani Amerika'nın ekonomi politikalarında şu anda herhangi bir kemer sıkma ya da mali disipline gitme yolunda herhangi bir resim görmüyoruz. Bu çerçevede kamu borcunun milli geliri oranının da 2026'daki %101 seviyesinden 2036'da %120'ye söylemesi bile zor yükselmesi bekleniyor. Şimdi burada dinleyicimizin, sizlerin doğal olarak soracağı soru şu olabilir. Yani Amerika'nın bütçe açığının benim ödediğim faizle ne ilgisi var? Aslında oldukça fazla bir ilgisi var. Çünkü devletin harcaması gelirinden fazlaysa aradaki farkı borçlanarak kapatması gerekiyor. Nasıl borçlanıyor devlet? Tahvil çıkartıyor örneğin. Bütçe açığı büyükse daha fazla tahvil satması gerekiyor. Yani piyasadaki Amerikan devlet tahvili arzı artıyor. Burada da ekonominin en temel kuralı devreye giriyor. Bir malın arzı çok artıyorsa onu satın alacak kişiyi ikna etmek için fiyat konusunda daha cazip olmanız gerekiyor. Tahvilde bunun karşılığı daha yüksek faiz. Yani Amerika'nın büyük bütçe açıkları devam ettikçe hazinenin piyasadan çok büyük miktarda para toplaması gerekiyor. Ve yatırımcılar da giderek şunu soruyor. Bu kadar fazla tahvili hangi faizden alacağım? İşte uzun vadeli faizler üzerinde yapısal baskının önemli nedenlerinden biri bu. Burada bir de ilginç bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Borç yüksek, faiz yükseliyor. Faiz yükseldiği için devletin borcuna ödediği faiz gideri artıyor. Yani faiz gideri arttıkça bütçe açığı büyüyor. Bütçe açığı büyüdükçe daha fazla borçlanmak gerekiyor. Ya ve daha fazla borçlanma da piyasaya daha fazla tahvil çıkması anlamına geliyor. Dediğim gibi aslında çok belirgin bir kısır döngü ön planda oluyor. Bütçe ofisine göre, Amerika'nın bütçe ofisine göre Amerikan federal hükümetinin net faiz gideri 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde. Bu rakam milli gelirin %3.3'üne denk geliyor. 2036'da ise faiz giderinin yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yani Amerika'nın artık sadece kamu borcunun büyüklüğünü değil, o borcun taşıma maliyetini de konuşuyoruz. Şimdi gelelim ikinci yapısal faktöre, o da yapay zeka. Yapay zeka her yerden çıkıyor. Normalde yapay zekayı konuştuğumuzda işte aklımıza kimler geliyor? Nvidia geliyor, ChatGPT geliyor, teknoloji şirketleri geliyor. Ama yapay zeka aynı zamanda çok büyük bir sermaye harcaması hikayesi. Veri merkezleri gerekiyor, çip gerekiyor, elektrik gerekiyor, soğutma sistemleri gerekiyor, yeni enerji üretim kapasitesi gerekiyor, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerekiyor, fiber altyapı gerekiyor ve bütün bunların finansmanı gerekiyor. Son dönemde Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısını finanse etmek için borç piyasalarını çok daha yoğun kullandığını görüyoruz. Örneğin Financial Times'ın son analizine göre AI bağlantılı finansman 2026 yılında yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ve önümüzdeki yıllarda toplam finansman ihtiyacının 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu neden faiz açısından önemli? Çünkü dünyadaki tasarruf havuzu sonsuz değil. Yani bir taraftan Amerikan devleti borçlanmak istiyor, diğer tarafta Avrupa devletleri borçlanıyor, savunma yatırımları için para gerekiyor, enerji dönüşümü için, altyapı yatırımları için ve bir de bunun üzerine yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımı ekleniyor. Hepsi aynı küresel sermaye havuzundan finansman arıyor. Yani bunu bir açık arttırma gibi düşünebilirsiniz. Odada 100 lira tasarruf var. Eskiden bu 100 lirayı almak isteyen 3 kişi vardı. Şimdi 8 kişi var. Ve devlet diyor ki bana ver. Teknoloji şirketi diyor ki bana ver. İşte enerji şirketi, veri merkezi, savunma şirketi bu tasarruftan kendisi yararlanmak istiyor. O parayı kimin kullanacağına karar veren yatırımcı da doğal olarak daha yüksek getiri talep etmeye başlıyor. İşte ekonomide buna bazen sermaye talebinin de artması diyoruz. Bu nedenle yapay zeka yatırımları büyümeyi ve verimliliği arttırma potansiyeli taşırken kısa ve orta vadede yatırım talebini ve dolayısıyla da uzun vadeli faizleri yukarı iten faktörlerden biri oluyor. Şimdi bir başka kavramı daha vereceğim. Bu biraz teknik olabilir ama mantığı çok basit ve yüksek faizlerde önemli bir indikatör. O da vade primi. Yani diyelim ki paranızı bir aylığına veriyorsunuz. Bir ay sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama paranızı 30 yıllığına verirseniz 30 yılda enflasyon ne olacak, ekonomi ne olacak, devlet ne kadar borçlanacak, işte jeopolitik riskler olacak bunların hiçbirini kesin bilmiyorsunuz. Dolayısıyla 30 yıl boyunca paranızı bağlamak için ekstra bir getiri istersiniz. İşte bu ekstra getiriye kabaca biz vade primi diyoruz. Bugün uzun vadeli faizlerin yükselmesinde bunun da rolü var. Yatırımcı artık yalnızca FED işte gelecek ay ne yapacak diye bakmıyor. Örneğin biraz önce verdiğim rakamlar dolayısıyla diyor ki bu 10 ve 20 yılda önümüzdeki Amerikan kamu borcu nereye gidecek? Bunun daha üzerine gidebilir mi? Enflasyon eski döneme göre daha mı oynak olacak artık? %2'ye dönemeyecek mi? Ya da %2'nin bir yerinde mi üstünde mi konuşlanacak? Bu kadar büyük tahvil arzını kim alacak? Dünyada yatırım ihtiyacı kalıcı olarak arttı mı? Gibi sorular geliyor akla. Bu nedenle Fed bir noktada faiz indirse, arttırsa yani Fed'in faiz politikasındaki değişikliklere rağmen 10 yıllık veya 30 yıllık tahvil faizinin aynı ölçüde bir reaksiyon göstermesinin garantisi yok. Bence bugünkü tartışmanın en önemli noktalarından biri bu. Çünkü uzun yıllar boyunca dünyada şöyle bir alışkanlık oluştu. İşte enflasyon düşer, Merkez Bankası faiz indirir, bütün faizler de aşağı gelir. İşte yeni dünyada bu ilişki o kadar mekanik olmayabiliyor. Yani Merkez Bankası kısa vadeli faizleri belirliyor. Ama 10 yıllık faizler üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı. Daha önce de konuştuğumuz üzere para politikasında daha kısa vadeli faiz düzleminde daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uzun vadeye gittiğinde piyasa yalnızca bugünkü enflasyona değil, gelecekteki borca, tahvil arzına, büyümeye, yatırım ihtiyacına ve belirsizliğe de fiyat biçiyor. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra başta söylediğim yere tekrar dönüyorum ve diyorum ki bunlar nasıl Amerika'dan dünyaya yayılıyor? Yani Amerika böyleyse biz niye bu kadar yüksek faizden muzdaribiz? Birkaç donesini verdim. İşte dedim ki dolar hala küresel finans sisteminin merkezinde ve Amerikan tahvilleri küresel finansın temel referanslarından biri. Amerika'da risksiz kabul edilen getiri yükseldiğinde bütün dünya yeniden fiyatlanıyor gibi şeyleri söyledim. Mesela bir Alman şirketi borçlanacaksa, bir Brezilya şirketi dolar tahvili çıkaracaksa, bir gelişmekte olan ülke dış borçlanmaya gidecekse ve hepsi şu soruyla karşı karşıya kalıyor. Amerika bana %5'in üzerinde getiri verirken başka yerde aldığım risk karşılığında ne kadar kazanacağım? Dolayısıyla da bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli oluyor. Çünkü küresel faiz yükseldiğinde dış finansman daha çok pahalılanıyor. Dolar cinsinden borçlanma maliyeti artıyor. Yani Türkiye'de yurt dışında ve Türkiye hazinesi dolar cinsinden borçlanmak istediğinde biraz daha artan bir maliyetten borçlanabiliyor. Şirketlerin borç çevirmesi daha zorlaşabiliyor. Sermaye akımlarında dalgalanma yaşanabiliyor ve yerel merkez bankalarının faiz indirme alanı da daralabiliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde etkisi çok daha fazla. Gelişmiş ülkelerde bile etkisini görüyoruz. Başta da söylediğim gibi Japonya, Avrupa, İngiltere buralarda da çok yıllı zirvelere yükselmiş durumda tahvil faizlerim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece şu soruya bakmamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım bu programda. Yani Fed faizi arttıracak mı, indirecek mi sorusundan biraz daha uzaklaşmak gerekiyor tahvil faizlerini değerlendirirken. Daha önemli soru da şu oluyor. Fed ne yaparsa yapsın dünyanın uzun vadeli faizlerini yüksek tutan yapısal koşullar değişiyor mu? Bence küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yılındaki en önemli sorularından biri tam olarak bu olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin başka bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

0: again. The end.
1: Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım. Odeon Radyo.

Sonbahar'ın sakinliğine eşlik edecek dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Downtempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin ile Chill Zone'da.

0: 雨降って地固まる固まる固まる。
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

much. Too much.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

sıkça karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

Trafikte, yürüyüşte ya da günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor. 1, 2, 3...

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını...

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odea Radyo'da senin için analiz ediyor.

0: Odea Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün dünyada yükselen faiz hatlarını konuşacağız. Çünkü son dönemde küresel piyasalarda oldukça dikkat çekici bir hareket var. Amerika'dan Japonya'ya, Avrupa'dan İngiltere'ye kadar devletlerin borçlanma maliyetleri yükseliyor. Özellikle Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi %5'in üzerine çıktı. Yani %5.3 civarına kadar yükseldi. Bu tabii 2000'li yılların başlarından bu yana görmediğimiz seviyeler. Örneğin 30 yıllık Amerikan tahvili faizi %5.6 civarına çıkmış durumda. Üstelik biraz önce söylediğim gibi konu Amerika ile sınırlı değil. Amerika ile başlıyor, Japonya, Avrupa ve diğer bazı ülkelerde uzun vadeli faizlerde çok belirgin yükselişler görüyoruz. Peki neden? Tabii ki hemen ilk akla gelen cevap doğal olarak enflasyon oluyor ama bugün anlatmak istediğim şey şu, bu kez mesele yalnızca enflasyon değil. Dolayısıyla konuyu biraz o çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, enerji fiyatları ve enflasyon kısa vadede faizleri yukarı itiyor. Merkez bankalarının faiz politikaları önemli. Ama bunun arkasında daha uzun vadeli başka bir değişim de yaşanıyor. Çünkü devletler artık daha fazla borçlanıyor. Bütçe açıkları daha yüksek, borç stokları büyüyor. Yapay zeka ve veri merkezleri için devasa yatırımlar yapılıyor. Elektrik üretiminden enerji şebekelerine kadar çok büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Savunma harcamaları artıyor ve bütün bunların sonucunda dünyada paraya olan talep, yani yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı artıyor. Dolayısıyla bugün şu soruyu soracağız. Dünya gerçekten daha yüksek faizlerin olduğu yeni bir döneme mi giriyor? Bunu anlamak için de önce tabii ki Amerika'dan başlamamız gerekiyor. Çünkü dünya finans sisteminde Amerikan faizi herhangi bir ülkenin faizi değil. Amerikan devlet tahvilleri küresel finans sisteminde çok önemli bir yere sahip. Dolar dünyanın temel rezerv para birimi olduğu için ABD tahvilleri de küresel piyasalarda temel referanslardan biri olarak kullanılıyor. İşte bugün 10 yıllık Amerikan devlet tahvilinin faizi biraz önce söylediğim gibi 5.3 civarına yükselmiş durumda. Bunun ne kadar önemli olduğunu basit bir örnekle anlatacağım. Bir yatırımcısınız ve paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Önünüzde bir Amerikan devlet tahvili var ve size yıllık %5'in üzerinde dolar getirisi sunuyor. O zaman başka bir ülkeye, bir şirkete ya da daha riskli bir yatırım aracına para verirken doğal olarak bundan daha yüksek bir getiri isteyeceksiniz. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Amerikan devlet tahvilinden zaten %5'in üzerinde faiz alabiliyorsam daha fazla risk almak için bana daha fazla prim lazım. İşte Amerika'daki faizin bütün dünyaya yayılmasının temel mekanizması bu. Amerikan tahvilleri küresel finans sisteminin adeta referans fiyatlarından biri. Amerika'nın faizi yükseldiğinde dünyanın geri kalanındaki finansal varlıklar da kendilerini bu yeni seviyeye göre yeniden fiyatlamak zorunda kalıyor. Bir şirket tahvil çıkaracaksa daha yüksek faiz ödeyebiliyor. Gelişmekte olan bir ülke dolar cinsinden borçlanacaksa yatırımcı daha yüksek getiri isteyebiliyor. Konut kredileri pahalanabiliyor, şirketlerin yatırım için kullandığı finansman maliyeti artabiliyor. Yani Amerika'daki tahvil piyasasında başlayan hareket zaman içerisinde dünyanın birçok yerine yayılabiliyor. Peki Amerikan tahvil faizleri neden bu kadar yükseldi? Burada biraz önce söylediğim gibi kısa vadeleri bir konuşalım ve onları aradan çıkaralım. Birinci neden hala enflasyon. Çünkü Amerika'da enflasyon birkaç yıl önce gördüğümüz çok yüksek seviyelerin oldukça altında ama halen Fed'in %2 hedefinin hala üzerinde. Ağustos ayında Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu yıllık %3 civarında gerçekleşti. Üstelik son dönemde enerji fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İkinci dalganın çok daha hızlı geldiğini gördük. Petrol tekrar 100 dolar civarına geldi. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz gibi motorin, benzin ve jet yakıtı gibi rafine petrol ürünlerinde de ciddi fiyat baskıları var. Bu da piyasada şu endişeyi arttırıyor. Yani enflasyonun %2'ye dönüşü düşündüğümüzden daha uzun sürebilir mi? Eğer cevap evetse Fed'in de faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutması gerekebilir. İşte bu beklenti tahvil faizlerine yansıyor. İkinci kısa vadeli neden ise Amerikan ekonomisinin halen dirençli olması. Normalde faizler uzun süre yüksek kaldığında ekonominin belirgin biçimde yavaşlamasını bekleriz. İşte tüketim düşer, şirket yatırımları azalır, istihdam zayıflar ve bunun sonucunda da enflasyon tekrar dengeye doğru, yani oradaki baskının hafiflediği bir yere doğru döner. Fakat Amerikan ekonomisi bu sıkı finansal koşullara rağmen, sıkı finansal koşullar derken tabii daha çok tahvil ve faiz seviyesinden bahsediyorum, görece güçlü kalmaya devam ediyor bu faiz seviyelerine rağmen. Son veriler işte büyümede ve özel sektör istihdamının halen dirençli olduğuna işaret ediyor. Bu da piyasaya şu mesajı veriyor. Fed ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri hızlı biçimde düşürmek zorunda olmayabilir. Dolayısıyla bugünkü yüksek faiz yükselişinin bir kısmını üçlü bir kombinasyon açıklıyor yani. Dirençli bir büyüme var, hedefin üzerinde bir enflasyon var ve üstüne üstlük yeniden yükselen enerji fiyatları var. İşte dediğim gibi bunlar daha çok kısa vadeli nedenler. Bence işin daha ilginç bölümü bundan sonra başlıyor. Bir de faizleri daha uzun süre yüksek tutabilecek yapısal nedenler var. Bunların başında da Amerika'nın bütçe açığı ve kamu borcu geliyor. Burada rakamlar gerçekten önemli. Şimdi birkaç tane rakam vereyim. Amerikan Kongresi'nin Bağımsız Bütçe Ofisi 2026 mali yılı için federal bütçe açığını yaklaşık 1.9 trilyon dolar olarak öngörüyor. Bu Amerikan milli gelirinin yaklaşık %5.8'ine denk geliyor. Karşılaştırmak için söyleyeyim, Amerika'nın son 50 yıllık ortalama bütçe açığı milli gelirin yaklaşık %3.8'i. Yani ekonomi güçlü ve işsizlik görece düşük olmasına rağmen bütçe açığı tarihsel ortalamanın çok üstünde. Üstelik mesele yalnızca bu da değil. Çünkü bütçe ofisi mevcut politikalar devam ederse bütçe açığının 2036 yılında 3.1 trilyon dolara, yani milli gelirin yaklaşık %6.7'sine ulaşabileceğini hesaplıyor. Yani Amerika'nın ekonomi politikalarında şu anda herhangi bir kemer sıkma ya da mali disipline gitme yolunda herhangi bir resim görmüyoruz. Bu çerçevede kamu borcunun milli geliri oranının da 2026'daki %101 seviyesinden 2036'da %120'ye söylemesi bile zor yükselmesi bekleniyor. Şimdi burada dinleyicimizin, sizlerin doğal olarak soracağı soru şu olabilir. Yani Amerika'nın bütçe açığının benim ödediğim faizle ne ilgisi var? Aslında oldukça fazla bir ilgisi var. Çünkü devletin harcaması gelirinden fazlaysa aradaki farkı borçlanarak kapatması gerekiyor. Nasıl borçlanıyor devlet? Tahvil çıkartıyor örneğin. Bütçe açığı büyükse daha fazla tahvil satması gerekiyor. Yani piyasadaki Amerikan devlet tahvili arzı artıyor. Burada da ekonominin en temel kuralı devreye giriyor. Bir malın arzı çok artıyorsa onu satın alacak kişiyi ikna etmek için fiyat konusunda daha cazip olmanız gerekiyor. Tahvilde bunun karşılığı daha yüksek faiz. Yani Amerika'nın büyük bütçe açıkları devam ettikçe hazinenin piyasadan çok büyük miktarda para toplaması gerekiyor. Ve yatırımcılar da giderek şunu soruyor. Bu kadar fazla tahvili hangi faizden alacağım? İşte uzun vadeli faizler üzerinde yapısal baskının önemli nedenlerinden biri bu. Burada bir de ilginç bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Borç yüksek, faiz yükseliyor. Faiz yükseldiği için devletin borcuna ödediği faiz gideri artıyor. Yani faiz gideri arttıkça bütçe açığı büyüyor. Bütçe açığı büyüdükçe daha fazla borçlanmak gerekiyor. Ya ve daha fazla borçlanma da piyasaya daha fazla tahvil çıkması anlamına geliyor. Dediğim gibi aslında çok belirgin bir kısır döngü ön planda oluyor. Bütçe ofisine göre, Amerika'nın bütçe ofisine göre, Amerikan federal hükümetinin net faiz gideri 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde. Bu rakam milli gelirin %3.3'üne denk geliyor. 2036'da ise faiz giderinin yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yani Amerika'nın artık sadece kamu borcunun büyüklüğünü değil, o borcun taşıma maliyetini de konuşuyoruz. Şimdi gelelim ikinci yapısal faktöre, o da yapay zeka. Yapay zeka her yerden çıkıyor. Normalde yapay zekayı konuştuğumuzda işte aklımıza kimler geliyor? Nvidia geliyor, ChatGPT geliyor, teknoloji şirketleri geliyor. Ama yapay zeka aynı zamanda çok büyük bir sermaye harcaması hikayesi. Veri merkezleri gerekiyor, çip gerekiyor, elektrik gerekiyor, soğutma sistemleri gerekiyor, yeni enerji üretim kapasitesi gerekiyor, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerekiyor, fiber altyapı gerekiyor ve bütün bunların finansmanı gerekiyor. Son dönemde Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısını finanse etmek için borç piyasalarını çok daha yoğun kullandığını görüyoruz. Örneğin Financial Times'ın son analizine göre AI bağlantılı finansman 2026 yılında yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ve önümüzdeki yıllarda toplam finansman ihtiyacının 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu neden faiz açısından önemli? Çünkü dünyadaki tasarruf havuzu sonsuz değil. Yani bir taraftan Amerikan devleti borçlanmak istiyor, diğer tarafta Avrupa devletleri borçlanıyor, savunma yatırımları için para gerekiyor, enerji dönüşümü için, altyapı yatırımları için ve bir de bunun üzerine 100 milyarlarca dolarlık AI yatırımı ekleniyor. Hepsi aynı küresel sermaye havuzundan finansman arıyor. Yani bunu bir açık arttırma gibi düşünebilirsiniz. Odada 100 lira tasarruf var. Eskiden bu 100 lirayı almak isteyen 3 kişi vardı. Şimdi 8 kişi var. Ve devlet diyor ki bana ver. Teknoloji şirketi diyor ki bana ver. İşte enerji şirketi, veri merkezi, savunma şirketi bu tasarruftan kendisi yararlanmak istiyor. O parayı kimin kullanacağına karar veren yatırımcı da doğal olarak daha yüksek getiri talep etmeye başlıyor. İşte ekonomide buna bazen sermaye talebinin de artması diyoruz. Bu nedenle yapay zeka yatırımları büyümeyi ve verimliliği arttırma potansiyeli taşırken kısa ve orta vadede yatırım talebini ve dolayısıyla da uzun vadeli faizleri yukarı iten faktörlerden biri oluyor. Şimdi bir başka kavramı daha vereceğim. Bu biraz teknik olabilir ama mantığı çok basit ve yüksek faizlerde önemli bir indikatör. O da vade primi. Yani diyelim ki paranızı bir aylığına veriyorsunuz. Bir ay sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama paranızı 30 yıllığına verirseniz, 30 yılda enflasyon ne olacak, ekonomi ne olacak, devlet ne kadar borçlanacak, işte jeopolitik riskler olacak, bunların hiçbirini kesin bilmiyorsunuz. Dolayısıyla 30 yıl boyunca paranızı bağlamak için ekstra bir getiri istersiniz. İşte bu ekstra getiriye kabaca biz vade primi diyoruz. Bugün uzun vadeli faizlerin yükselmesinde bunun da rolü var. Yatırımcı artık yalnızca Fed işte gelecek ay ne yapacak diye bakmıyor. Örneğin biraz önce verdiğim rakamlar dolayısıyla diyor ki bu 10 ve 20 yılda önümüzdeki Amerikan kamu borcu nereye gidecek? Bunun daha üzerine gidebilir mi? Enflasyon eski döneme göre daha mı oynak olacak artık? %2'ye dönemeyecek mi? Ya da %2'nin bir yerinde mi üstünde mi konuşlanacak? Bu kadar büyük tahvil arzını kim alacak? Dünyada yatırım ihtiyacı kalıcı olarak arttı mı? Gibi sorular geliyor akla. Bu nedenle Fed bir noktada faiz indirse, arttırsa yani Fed'in faiz politikasındaki değişikliklere rağmen 10 yıllık veya 30 yıllık tahvil faizinin aynı ölçüde bir reaksiyon göstermesinin garantisi yok. Bence bugünkü tartışmanın en önemli noktalarından biri bu. Çünkü uzun yıllar boyunca dünyada şöyle bir alışkanlık oluştu. İşte enflasyon düşer, Merkez Bankası faiz indirir, bütün faizler de aşağı gelir. İşte yeni dünyada bu ilişki o kadar mekanik olmayabiliyor. Yani Merkez Bankası kısa vadeli faizleri belirliyor. Ama 10 yıllık faizler üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı. Daha önce de konuştuğumuz üzere para politikasında daha kısa vadeli faiz düzleminde daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uzun vadeye gittiğinde piyasa yalnızca bugünkü enflasyona değil, gelecekteki borca, tahvil arzına, büyümeye, yatırım ihtiyacına ve belirsizliğe de fiyat biçiyor. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra başta söylediğim yere tekrar dönüyorum ve diyorum ki bunlar nasıl Amerika'dan dünyaya yayılıyor? Yani Amerika böyleyse biz niye bu kadar yüksek faizden muzdaribiz? Birkaç donesini verdim. İşte dedim ki dolar hala küresel finans sisteminin merkezinde ve Amerikan tahvilleri küresel finansın temel referanslarından biri. Amerika'da risksiz kabul edilen getiri yükseldiğinde bütün dünya yeniden fiyatlanıyor gibi şeyleri söyledim. Mesela bir Alman şirketi borçlanacaksa, bir Brezilya şirketi dolar tahvili çıkaracaksa, bir gelişmekte olan ülke dış borçlanmaya gidecekse ve hepsi şu soruyla karşı karşıya kalıyor. Amerika bana %5'in üzerinde getiri verirken başka yerde aldığım risk karşılığında ne kadar kazanacağım? Dolayısıyla da bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli oluyor. Çünkü küresel faiz yükseldiğinde dış finansman daha çok pahalılanıyor. Dolar cinsinden borçlanma maliyeti artıyor. Yani Türkiye'de yurt dışında ve Türkiye hazinesi dolar cinsinden borçlanmak istediğinde biraz daha artan bir maliyetten borçlanabiliyor. Şirketlerin borç çevirmesi daha zorlaşabiliyor. Sermaye akımlarında dalgalanma yaşanabiliyor ve yerel merkez bankalarının faiz indirme alanı da daralabiliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde etkisi çok daha fazla. Gelişmiş ülkelerde bile etkisini görüyoruz. Başta da söylediğim gibi Japonya, Avrupa, İngiltere buralarda da çok yıllı zirvelere yükselmiş durumda tahvil faizleri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece şu soruya bakmamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım bu programda. Yani Fed faizi arttıracak mı, indirecek mi sorusundan biraz daha uzaklaşmak gerekiyor tahvil faizlerini değerlendirirken. Daha önemli soru da şu oluyor. Fed ne yaparsa yapsın dünyanın uzun vadeli faizlerini yüksek tutan yapısal koşullar değişiyor mu? Bence küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yılındaki en önemli sorularından biri tam olarak bu olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin başka bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: right. That ain't right. That ain't right.
1: Odeon Radio.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
4: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
1: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Sonbahar'ın ritmi şehri sararken Odea Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill out ve downtempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Nefes alın ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

bir bültende buluşuyor. Güncel yatırım konularına odaklanan videolar, podcastler ve makaleler Odea Yatırım Odaklı Bülten'in yeni sayılarıyla her 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

such is life.

0: But then I see you smiling, all my hard work ain't worthwhile anymore. Just a festering sore, and no amount of drinking milk is gonna calm it. Just drinking rum to block out some of your, some of you, summertime. Or at least I try. And at least a generation later I'm still trying to ease my soul.
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün dünyada yükselen faiz hatlarını konuşacağız. Çünkü son dönemde küresel piyasalarda oldukça dikkat çekici bir hareket var. Amerika'dan Japonya'ya, Avrupa'dan İngiltere'ye kadar devletlerin borçlanma maliyetleri yükseliyor. Özellikle Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi %5'in üzerine çıktı. Yani %5.3 civarına kadar yükseldi. Bu tabii 2000'li yılların başlarından bu yana görmediğimiz seviyeler. Örneğin 30 yıllık Amerikan tahvili faizi %5.6 civarına çıkmış durumda. Üstelik biraz önce söylediğim gibi konu Amerika ile sınırlı değil. Amerika ile başlıyor, Japonya, Avrupa ve diğer bazı ülkelerde uzun vadeli faizlerde çok belirgin yükselişler görüyoruz. Peki neden? Tabii ki hemen ilk akla gelen cevap doğal olarak enflasyon oluyor ama bugün anlatmak istediğim şey şu, bu kez mesele yalnızca enflasyon değil. Dolayısıyla konuyu biraz o çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, enerji fiyatları ve enflasyon kısa vadede faizleri yukarı itiyor. Merkez bankalarının faiz politikaları önemli. Ama bunun arkasında daha uzun vadeli başka bir değişim de yaşanıyor. Çünkü devletler artık daha fazla borçlanıyor. Bütçe açıkları daha yüksek, borç stokları büyüyor. Yapay zeka ve veri merkezleri için devasa yatırımlar yapılıyor. Elektrik üretiminden enerji şebekelerine kadar çok büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Savunma harcamaları artıyor ve bütün bunların sonucunda dünyada paraya olan talep, yani yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı artıyor. Dolayısıyla bugün şu soruyu soracağız. Dünya gerçekten daha yüksek faizlerin olduğu yeni bir döneme mi giriyor? Bunu anlamak için de önce tabii ki Amerika'dan başlamamız gerekiyor. Çünkü dünya finans sisteminde Amerikan faizi herhangi bir ülkenin faizi değil. Amerikan devlet tahvilleri küresel finans sisteminde çok önemli bir yere sahip. Dolar dünyanın temel rezerv para birimi olduğu için ABD tahvilleri de küresel piyasalarda temel referanslardan biri olarak kullanılıyor. İşte bugün 10 yıllık Amerikan devlet tahvilinin faizi biraz önce söylediğim gibi 5.3 civarına yükselmiş durumda. Bunun ne kadar önemli olduğunu basit bir örnekle anlatacağım. Bir yatırımcısınız ve paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Önünüzde bir Amerikan devlet tahvili var ve size yıllık %5'in üzerinde dolar getirisi sunuyor. O zaman başka bir ülkeye, bir şirkete ya da daha riskli bir yatırım aracına para verirken doğal olarak bundan daha yüksek bir getiri isteyeceksiniz. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Amerikan devlet tahvilinden zaten %5'in üzerinde faiz alabiliyorsam daha fazla risk almak için bana daha fazla prim lazım. İşte Amerika'daki faizin bütün dünyaya yayılmasının temel mekanizması bu. Amerikan tahvilleri küresel finans sisteminin adeta referans fiyatlarından biri. Amerika'nın faizi yükseldiğinde dünyanın geri kalanındaki finansal varlıklar da kendilerini bu yeni seviyeye göre yeniden fiyatlamak zorunda kalıyor. Bir şirket tahvil çıkaracaksa daha yüksek faiz ödeyebiliyor. Gelişmekte olan bir ülke dolar cinsinden borçlanacaksa yatırımcı daha yüksek getiri isteyebiliyor. Konut kredileri pahalanabiliyor, şirketlerin yatırım için kullandığı finansman maliyeti artabiliyor. Yani Amerika'daki tahvil piyasasında başlayan hareket zaman içerisinde dünyanın birçok yerine yayılabiliyor. Peki Amerikan tahvil faizleri neden bu kadar yükseldi? Burada biraz önce söylediğim gibi kısa vadeleri bir konuşalım ve onları aradan çıkaralım. Birinci neden hala enflasyon. Çünkü Amerika'da enflasyon birkaç yıl önce gördüğümüz çok yüksek seviyelerin oldukça altında ama halen Fed'in %2 hedefinin hala üzerinde. Ağustos ayında Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu yıllık %3 civarında gerçekleşti. Üstelik son dönemde enerji fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İkinci dalganın çok daha hızlı geldiğini gördük. Petrol tekrar 100 dolar civarına geldi. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz gibi motorin, benzin ve jet yakıtı gibi rafine petrol ürünlerinde de ciddi fiyat baskıları var. Bu da piyasada şu endişeyi arttırıyor. Yani enflasyonun %2'ye dönüşü düşündüğümüzden daha uzun sürebilir mi? Eğer cevap evetse, Fed'in de faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutması gerekebilir. İşte bu beklenti tahvil faizlerine yansıyor. İkinci kısa vadeli neden ise Amerikan ekonomisinin halen dirençli olması. Normalde faizler uzun süre yüksek kaldığında ekonominin belirgin biçimde yavaşlamasını bekleriz. İşte tüketim düşer, şirket yatırımları azalır, istihdam zayıflar ve bunun sonucunda da enflasyon tekrar dengeye doğru, yani oradaki baskının hafiflediği bir yere doğru döner. Fakat Amerikan ekonomisi bu sıkı finansal koşullara rağmen, sıkı finansal koşullar derken tabii daha çok tahvil ve faiz seviyesinden bahsediyorum, görece güçlü kalmaya devam ediyor bu faiz seviyelerine rağmen. Son veriler işte büyümede ve özel sektör istihdamının halen dirençli olduğuna işaret ediyor. Bu da piyasaya şu mesajı veriyor. Fed ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri hızlı biçimde düşürmek zorunda olmayabilir. Dolayısıyla bugünkü yüksek faiz yükselişinin bir kısmını üçlü bir kombinasyon açıklıyor yani. Dirençli bir büyüme var, hedefin üzerinde bir enflasyon var ve üstüne üstlük yeniden yükselen enerji fiyatları var. İşte dediğim gibi bunlar daha çok kısa vadeli nedenler. Bence işin daha ilginç bölümü bundan sonra başlıyor. Bir de faizleri daha uzun süre yüksek tutabilecek yapısal nedenler var. Bunların başında da Amerika'nın bütçe açığı ve kamu borcu geliyor. Burada rakamlar gerçekten önemli. Şimdi birkaç tane rakam vereyim. Amerikan Kongresi'nin Bağımsız Bütçe Ofisi 2026 mali yılı için federal bütçe açığını yaklaşık 1.9 trilyon dolar olarak öngörüyor. Bu Amerikan milli gelirinin yaklaşık %5.8'ine denk geliyor. Karşılaştırmak için söyleyeyim, Amerika'nın son 50 yıllık ortalama bütçe açığı milli gelirin yaklaşık %3.8'i. Yani ekonomi güçlü ve işsizlik görece düşük olmasına rağmen bütçe açığı tarihsel ortalamanın çok üstünde. Üstelik mesele yalnızca bu da değil. Çünkü bütçe ofisi mevcut politikalar devam ederse bütçe açığının 2036 yılında 3.1 trilyon dolara, yani milli gelirin yaklaşık %6.7'sine ulaşabileceğini hesaplıyor. Yani Amerika'nın ekonomi politikalarında şu anda herhangi bir kemer sıkma ya da mali disipline gitme yolunda herhangi bir resim görmüyoruz. Bu çerçevede kamu borcunun milli geliri oranının da 2026'daki %101 seviyesinden 2036'da %120'ye söylemesi bile zor yükselmesi bekleniyor. Şimdi burada dinleyicimizin, sizlerin doğal olarak soracağı soru şu olabilir. Yani Amerika'nın bütçe açığının benim ödediğim faizle ne ilgisi var? Aslında oldukça fazla bir ilgisi var. Çünkü devletin harcaması gelirinden fazlaysa aradaki farkı borçlanarak kapatması gerekiyor. Nasıl borçlanıyor devlet? Tahvil çıkartıyor örneğin. Bütçe açığı büyükse daha fazla tahvil satması gerekiyor. Yani piyasadaki Amerikan devlet tahvili arzı artıyor. Burada da ekonominin en temel kuralı devreye giriyor. Bir malın arzı çok artıyorsa onu satın alacak kişiyi ikna etmek için fiyat konusunda daha cazip olmanız gerekiyor. Tahvilde bunun karşılığı daha yüksek faiz. Yani Amerika'nın büyük bütçe açıkları devam ettikçe hazinenin piyasadan çok büyük miktarda para toplaması gerekiyor. Ve yatırımcılar da giderek şunu soruyor. Bu kadar fazla tahvili hangi faizden alacağım? İşte uzun vadeli faizler üzerinde yapısal baskının önemli nedenlerinden biri bu. Burada bir de ilginç bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Borç yüksek, faiz yükseliyor. Faiz yükseldiği için devletin borcuna ödediği faiz gideri artıyor. Yani faiz gideri arttıkça bütçe açığı büyüyor. Bütçe açığı büyüdükçe daha fazla borçlanmak gerekiyor. Ya ve daha fazla borçlanma da piyasaya daha fazla tahvil çıkması anlamına geliyor. Dediğim gibi aslında çok belirgin bir kısır döngü ön planda oluyor. Bütçe ofisine göre, Amerika'nın bütçe ofisine göre Amerikan federal hükümetinin net faiz gideri 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde. Bu rakam milli gelirin %3.3'üne denk geliyor. 2036'da ise faiz giderinin yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yani Amerika'nın artık sadece kamu borcunun büyüklüğünü değil, o borcun taşıma maliyetini de konuşuyoruz. Şimdi gelelim ikinci yapısal faktöre, o da yapay zeka. Yapay zeka her yerden çıkıyor. Normalde yapay zekayı konuştuğumuzda işte aklımıza kimler geliyor? Nvidia geliyor, ChatGPT geliyor, teknoloji şirketleri geliyor. Ama yapay zeka aynı zamanda çok büyük bir sermaye harcaması hikayesi. Veri merkezleri gerekiyor, çip gerekiyor, elektrik gerekiyor, soğutma sistemleri gerekiyor, yeni enerji üretim kapasitesi gerekiyor, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerekiyor, fiber altyapı gerekiyor ve bütün bunların finansmanı gerekiyor. Son dönemde Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısını finanse etmek için borç piyasalarını çok daha yoğun kullandığını görüyoruz. Örneğin Financial Times'ın son analizine göre AI bağlantılı finansman 2026 yılında yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ve önümüzdeki yıllarda toplam finansman ihtiyacının 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu neden faiz açısından önemli? Çünkü dünyadaki tasarruf havuzu sonsuz değil. Yani bir taraftan Amerikan devleti borçlanmak istiyor, diğer tarafta Avrupa devletleri borçlanıyor, savunma yatırımları için para gerekiyor, enerji dönüşümü için, altyapı yatırımları için ve bir de bunun üzerine yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımı ekleniyor. Hepsi aynı küresel sermaye havuzundan finansman arıyor. Yani bunu bir açık arttırma gibi düşünebilirsiniz. Odada 100 lira tasarruf var. Eskiden bu 100 lirayı almak isteyen 3 kişi vardı. Şimdi 8 kişi var. Ve devlet diyor ki bana ver. Teknoloji şirketi diyor ki bana ver. İşte enerji şirketi, veri merkezi, savunma şirketi bu tasarruftan kendisi yararlanmak istiyor. O parayı kimin kullanacağına karar veren yatırımcı da doğal olarak daha yüksek getiri talep etmeye başlıyor. İşte ekonomide buna bazen sermaye talebinin de artması diyoruz. Bu nedenle yapay zeka yatırımları büyümeyi ve verimliliği arttırma potansiyeli taşırken kısa ve orta vadede yatırım talebini ve dolayısıyla da uzun vadeli faizleri yukarı iten faktörlerden biri oluyor. Şimdi bir başka kavramı daha vereceğim. Bu biraz teknik olabilir ama mantığı çok basit ve yüksek faizlerde önemli bir indikatör. O da vade primi. Yani diyelim ki paranızı bir aylığına veriyorsunuz. Bir ay sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama paranızı 30 yıllığına verirseniz 30 yılda enflasyon ne olacak, ekonomi ne olacak, devlet ne kadar borçlanacak, işte jeopolitik riskler olacak bunların hiçbirini kesin bilmiyorsunuz. Dolayısıyla 30 yıl boyunca paranızı bağlamak için ekstra bir getiri istersiniz. İşte bu ekstra getiriye kabaca biz vade primi diyoruz. Bugün uzun vadeli faizlerin yükselmesinde bunun da rolü var. Yatırımcı artık yalnızca FED işte gelecek ay ne yapacak diye bakmıyor. Örneğin biraz önce verdiğim rakamlar dolayısıyla diyor ki bu 10 ve 20 yılda önümüzdeki Amerikan kamu borcu nereye gidecek? Bunun daha üzerine gidebilir mi? Enflasyon eski döneme göre daha mı oynak olacak artık? %2'ye dönemeyecek mi? Ya da %2'nin bir yerinde mi üstünde mi konuşlanacak? Bu kadar büyük tahvil arzını kim alacak? Dünyada yatırım ihtiyacı kalıcı olarak arttı mı? Gibi sorular geliyor akla. Bu nedenle Fed bir noktada faiz indirse, arttırsa yani Fed'in faiz politikasındaki değişikliklere rağmen 10 yıllık veya 30 yıllık tahvil faizinin aynı ölçüde bir reaksiyon göstermesinin garantisi yok. Bence bugünkü tartışmanın en önemli noktalarından biri bu. Çünkü uzun yıllar boyunca dünyada şöyle bir alışkanlık oluştu. İşte enflasyon düşer, Merkez Bankası faiz indirir, bütün faizler de aşağı gelir. İşte yeni dünyada bu ilişki o kadar mekanik olmayabiliyor. Yani Merkez Bankası kısa vadeli faizleri belirliyor. Ama 10 yıllık faizler üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı. Daha önce de konuştuğumuz üzere para politikasında daha kısa vadeli faiz düzleminde daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uzun vadeye gittiğinde piyasa yalnızca bugünkü enflasyona değil, gelecekteki borca, tahvil arzına, büyümeye, yatırım ihtiyacına ve belirsizliğe de fiyat biçiyor. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra başta söylediğim yere tekrar dönüyorum ve diyorum ki bunlar nasıl Amerika'dan dünyaya yayılıyor? Yani Amerika böyleyse biz niye bu kadar yüksek faizden muzdaribiz? Birkaç donesini verdim. İşte dedim ki dolar hala küresel finans sisteminin merkezinde ve Amerikan tahvilleri küresel finansın temel referanslarından biri. Amerika'da risksiz kabul edilen getiri yükseldiğinde bütün dünya yeniden fiyatlanıyor gibi şeyleri söyledim. Mesela bir Alman şirketi borçlanacaksa, bir Brezilya şirketi dolar tahvili çıkaracaksa, bir gelişmekte olan ülke dış borçlanmaya gidecekse ve hepsi şu soruyla karşı karşıya kalıyor. Amerika bana %5'in üzerinde getiri verirken başka yerde aldığım risk karşılığında ne kadar kazanacağım? Dolayısıyla da bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli oluyor. Çünkü küresel faiz yükseldiğinde dış finansman daha çok pahalılanıyor. dolar cinsinden borçlanma maliyeti artıyor. Yani Türkiye'de yurt dışında ve Türkiye hazinesi dolar cinsinden borçlanmak istediğinde biraz daha artan bir maliyetten borçlanabiliyor. Şirketlerin borç çevirmesi daha zorlaşabiliyor. Sermaye akımlarında dalgalanma yaşanabiliyor ve yerel merkez bankalarının faiz indirme alanı da daralabiliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde etkisi çok daha fazla. Gelişmiş ülkelerde bile etkisini görüyoruz. Başta da söylediğim gibi Japonya, Avrupa, İngiltere buralarda da çok yıllı zirvelere yükselmiş durumda tahvil faizleri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece şu soruya bakmamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım bu programda. Yani Fed faizi arttıracak mı, indirecek mi sorusundan biraz daha uzaklaşmak gerekiyor tahvil faizlerini değerlendirirken. Daha önemli soru da şu oluyor. Fed ne yaparsa yapsın, dünyanın uzun vadeli faizlerini yüksek tutan yapısal koşullar değişiyor mu? Bence küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yılındaki en önemli sorularından biri tam olarak bu olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin başka bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.